her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü. Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan yolcular, gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında, "Yavaşlarsak daha çok ses duyarsınız" diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise gereken tadilatlar yapıldı diyerek kazada başka etkenler olabileceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "Babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım" dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü. Putin, "Uydurma kanıt sunuyorlar" diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketi

0: afetinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti, 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Ulan Doğan Can, güzel çocuksun ya.
2: Ne var? Seviyorum kendimi, Allah Allah.
3: Size ne be?
4: Beyefendi Ankara'da yaşıyor. Ben İstanbul'daydım.
2: Evet.
4: Ben de iş saatinden dolayı Ankara'ya gittiğimde dedim ki ben benim de ona bir hareket yapmam lazım. Ama ne yapayım ne yapayım falan düşündüm.
2: Ama görüşmüyorsunuz değil mi?
4: Biz hiç karşı karşıya gelmemiştik. Olabilecek gibiydi.
2: Bir dakika sonra... bir dakika. Hiç karşı karşıya gelmediğin sevgilinden mi bahsediyorsun? Ben anlamadım.
4: Sevgili adayı diyeyim yani. 2 ay falan sürdü ama tabii çok gelgitli oldu. Ben işte bir şeye kızıyorum. İşte sinirleniyorum.
2: Ondan
4: tabii
2: sonra
4: canım,
2: sen
4: aynen.
2: Atar yaptın, o da 5 gün sonra başka kızla fotoğraf ekledi.
4: Aynen öyle.
2: Tamam, sonra peki senin revanşın nasıl
4: yani,
2: oldu?
4: Doğum günümde ona bir çiçek yollamıştı.
2: Evet.
4: Ben de o çiçeğin notunu saklamışım. Sonra oradayken bu not benim o çantanın bir tanesinin içinden çıktı mı?
2: Hadi. Aha, çantanın içinden mi çıktı birden hiç farkında olmadan?
4: Yok, gerçekten öyle. Tabii o notu bulunca işte dedim ki ben şimdi gideyim. Bu notu ona bir ulaştırayım. Bakalım ne tepki.
2: Amaç?
4: Amaç hiç karşı karşıya gelmedik ya.
2: Evet.
4: Bir de ondan sonra kızla tatile gitti ya.
2: Evet.
4: İşte bakalım bu şeyi gördüğümde ne hissedecek?
2: Ay,
4: o sence bayansal bir şey ya.
2: Orta iki. Bir şey diyeceğim. Full makyaj, fönlü falan mı gittin? Ha, kalem etek giydin mi?
4: İçeriden bir çocuk çıktı. Dedim ki içeride böyle böyle bir Ahmet Bey var. Şu dedim zarfı dedim kendisine iletir misiniz? O dedim benden bir şey istemişti. Ben şimdi arabada inemiyorum dedim. Çocuk da biraz sert bir şeydi, aldı hemen. Sonra aradan sadece 10 saniye geçti. Doğan Can.
2: Telefon.
4: Telefonum birden nasıl çalıyor biliyor musun? Böyle vangır vangır vangır ödüyor, yazıyor.
2: Bak nasıl falan. Nasıl anlatıyor? Nasıl çalıyor Doğan Can? 10 saniye ya. İnsan bir 5 dakika dur hemen peşindeymişim gibi aramayayım derdi mi? Hemen aradı ya.
4: Bayağı aradı, sonra açtım efendim dedim. Nasıl ya dedi, buraya kadar gidip beni görmeden mi gideyim? Evet dedim, görmek istesem zaten dedi, hala bir şey sonduruyorum ya. Hiç yani. Tabii döndüm gittim yani, şimdi oraya kadar gelmişiz bir görelim.
2: İhtimaller insanın kafasını çok kurcalıyor. Ondan sonra böyle timsah gibi planlar yapıyorsun.
4: Ya aynen, çünkü hani normal şartlarda bu benim yapacağım bir şey değil ama gerçekten böyle şeyler olması yolunda konuşuyor.
2: Peki o çiçek, bu bildiğimiz bir internet sitesi var. Oradan mı geldi?
4: Evet.
2: Tamam, sonra girip o çiçeğin modelinin kaç para olduğuna baktın mı? Baktın değil mi?
0: Doğan Canlı yayında.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Et için zucex.com.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, tarihler 2 Eylül günlerden... Ne? Aa, bugün çarşamba. Güzel.
1: Herkese selamlar, günaydın, güzel bir gün olması temennisiyle... Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Yeni güne yine beraber başlayalım diye işte geldik, buradayız ve her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa hadi bir selamlaşalım. Bir selam sabah faslı. WhatsApp'tan adınızı, nereden dinlediğinizi yazın, yollayın. Şimdi her sabah mutlaka yazan, sanki sigortasını yapmışızcasına... Mutlaka her sabah gördüğüm isimler var ama uzunca zamandır dinleyip sadece öyle yan masanın lafını dinliyormuş gibi kulak kabartarak dinleyenler var. Lütfen sizler de artık faaliyete geçin. Yani o sessiz sakin pusuda olan sevgili dinleyicilerim. Hadi bugün siz de bir ses çıkarın. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımız.

0: Evet evet, Özcan Deniz buradaydı. Ara ara böyle ana vele bir şarkı vardı ha, dedirten. İşte bundan bir 20-25 sene öncesinin en hitlerini çalmayı seviyorum son zamanlarda. Yani böyle 2000-2005, 2006-2007 arası çıkan şarkılarda başka bir ruh var gibi. Ben hep böyle 90'lı yılların şarkılarını atıfta bulunuz ya, 90'lar başkaydı diye. Pop müzikte hakikaten 2000-2005 arası da çok verimli, acayip işler var falan filan, ama Hanif Sabah'ın köründe. Ne kadar lazım bir sohbet Doğanca. Ortalık kıyamet yeri. Arkadaşlar özellikle Özcan Deniz'in mesela... Salak ya. 20 saniye.
1: Günaydın
0: sevgilim.
1: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
3: Reklam.
4: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bir reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
0: Haydi bakalım, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlara, şöyle WhatsApp'tan gelenlere bir göz atalım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080 numaralı hattımızdan. Bakalım kimler yazmış, kimler ses çıkarmış. Bir de gaza gelenler çok fazla dedim ya, pusuya yatmış dinleyenler çok. Sessiz sakin burada olanlar hayır mı siz dedim, maşallah. Bunu dedim, şimdi oku bakalım nasıl okuyacağım bu kadar mesajı Doğancan. Neyse, Allah böyle dertler versin. Ben radyoya ilk başladığım zamanlarda hiç kimse mesaj yollamıyordu. Ben olsam ben de yollamazdım bu arada. Şöyle mesaj yollayıp dahil olunacak bir program değildi yani. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Şimdi böyle parodileri yapılıyor. Instagram'da öyle videolar var. İşte radyocu taklidi yapanların videolarını bana yolluyor herkes. Daha önce sen de mi böylesin diye. Şu an değilim Allah aşkına ama eskiden öyleydim, evet. Şey yapıyorlar, kafalarından uyduruyorlar işte. Evet, Ankara'dan Sevim Hanım yazmış, selamlar. Eşi Ahmet'e günaydın diyor. İzmir'den dinliyor Gamze Hanım falan diye. Ben de yaptım. Ne yapayım, zamanı doldurmam lazım diye yani. Sallıyordum ben de. Ay şimdi yetişemiyorum ayol.

günaydın, güzel bir gün olsun diyen kısmet bir de bana bir video yollamış. Balkonundan bir karganın videosunu çekmiş. Aa, eski kocam da gelmiş Doğan Can diyor. Adana'dan Selçuk, günaydın. Harika bir deniz manzarası yolluyor bana. Fatih, İstanbul Fatih'ten Hilal, Atanur abiyle mesaimize başladık. Hastaneden dinliyoruz seni Doğan Can. Romanya'dan dinliyor Erkan. Karpat Dağları'ndan herkese günaydın. Günaydın. Ben de sessiz dinleyicilerindenim diyen Tuğba günaydın. Guten Morgen diyor sevgili Alev, ne haber ya? Sydney'de o da. Manisa Turgutlu'dan Barış günaydın. Flörsheim'dan günaydın evimizin gülü. Flörsheim Almanya. Ha? İsim ne? Kız adını da yazaydım bari. Ankara'dan Burak günaydın, iyi ki varsın diyor. Siz de öyle. Adaşım Merve ile seni dinliyoruz. Pardon, adaşı değil, kendi adı Hümeyra. Arkadaşım Merve ile demiş. Gözüm yeni açtı da pardon. Dün doğum günümde 42 yaşıma girdim. Sen de kutlarsan sevinirim demiş Hollanda'dan Esma. Yani ben hiç kimseye de demedim benim doğum günüm kutla diye. Böyle Esma doğum günün kutlu olsun kuzu. Evet. Bir Ferdi Özbeğen çalar mısın Doğan Can diye bir mesaj gördüm. Çalarız. Feray Hanım Adana'dan dinliyor. İsviçre'nin Thun şehrinden Ersab olduğu gibi sen de izlemiş Engin günaydın. Ay, arabamın lastiği patladı Doğan Can. Doktor kliniğe trenle gidiyor. Guten Morgen diye Gönül. O da Almanya'dan dinliyor bizi. Selam. Yine Almanya numarası ama ne bu? Ha, Ankara Gölbaşı'ndayım şu anda. Hamburg'da yaşıyorum normalde. Hep orada dinlerken şu an burada olmanın keyfini çıkarıyoruz demiş. Emel, ben de Christmas zamanı Hamburg'a gelmeyi düşünüyorum. Selam, günaydın. Çok fazla Almanya'dan mesaj var ya. Maşallah bak yine. Sabahları senin sayende güne çok güzel ve dinamik başlıyorum vallahi, iyi ki varsın, hep var ol diye gün doğumunun fotoğrafını yollamış. Ne kadar güzel bulutlar. Sevgili Nida günaydınlar, Kütahya'dan selamlar diyor sevgili Emre. Diyarbakır'da sonuç itibariyle ülkemizin Paris'i diyor. Selamlar diyoruz sevgili Sercan. Gebze'den Oğuz günaydın, işimizin başındayız diyor Karaman'dan Eyüp. Şile'den yazmış Erol Bey. Şu an Karadeniz'in tam ortasındayım, balıktayım. Her sabah seni dinliyorum, çok keyifli geçiyor. Aa, balık mı tutuyorsun? Erol abi selamlar, Şile'deymiş. Ha, Şile Karadeniz'in tam ortası mı oluyor? İyi. Öyle mi? İyi. Doğan abi ben de Hamburg'dayım diyen Hüseyin. Ay, selam, evet. İş başındayız, yine sendeyiz. Danimarka'dan günaydın diyor sevgili Serap. Bu arada bazen bana daha önce özellikle sadece yurt dışından gelen mesajları okuyorsun diyenler oluyor. Yemin ederim hayır. Önüme düşenleri okuyorum. Kaldı ki valla Avrupa'da yaşayan Türkler çok fazla katılım gösteriyor. Çünkü Türkiye'dekiler zaten hani aman, hani elimizin dibinde gibi düşünüyor belki ama orada hani kendilerine dair bir sohbete dahil olma duygusu, o dürtü daha fazla anladığım kadarıyla. O yüzden yani hususi seçmiyorum özellikle. Peki, şimdi son günlerdeki favori şarkılarımızdan biri olan Gizem'in Naz Evini hemen bir yapıştıralım. Ardından da günün yayın konu başlığı ne olacak ona bakalım. Uyanamayan, ayılamayan,

0: Şimdi Gizem benim dostlarımdan biri olduğu için bizim tabii arkadaşlığımız hayata dair şeyler. Yani yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, hayatı paylaşıyoruz. Her arkadaşın yaptığı gibi. Ama şarkıcı oluşu ve çok da fazla hikayesinin oluşundan yola çıkarak aslında Gizem'i programa davet etsem beraber yayın yapsak güzel olur diye düşündüm. Dur bakayım ben onu organize edeyim. Önümüzdeki günlerde Gizem'le burada var ya. Aşırı eğleniriz. Çok komik kız. Dur organize edeceğim ben onu. Ebru'cum hadi iyi yolculuklar sana. Ebru Bilecen öpüyorum seni. Şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında hani böyle hırsıza yol gösterme gibi olmasın ama gerçi artık herkes her yolu maşallah çok iyi biliyor. Bugün notlarıma baktım yani son bir ay içerisinde konuşmamışız nasıl olduysa dolandırılma hikayelerinden bahsedeceğiz. Doğancan benim başıma şöyle bir iş geldi, beni şöyle çarptılar, beni şöyle tokatladılar. Şimdi son yıllarda çok fazla hani teknolojinin bu kadar hayatımızı ele geçirmesiyle bu işler biraz daha galiba kolaylaştı demeyeyim de hani seçeneği çoğaldı. Yeni yeni yöntem, eskiden dolandırıcılık çok daha hani uyanılabilecek şeyler üzerinden yapılıyordu ama şimdi insanlar sadece bir şeye dokunduğu için, tıkladığı için bütün banka hesap bilgileri ele geçirilebiliyor. Türlü işte kötü şeylere maruz kalabiliyor. Böyle hikayesi olanlar varsa arkadaşlar çok fena hani şöyle bir yöntem geliştirmişler. Ne yazık ki biz de düştük ya da yakın bir ahbabım, anam babam işte aramışlar demişler ki falan filan bizimki de gitmiş bankaya bütün parasını çekmiş falan gibi hikayesi. Ki bu gibi durumlarda da baştan söyleyeyim anlatılacak hikayelerle alakalı. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın ya demesin kimse. Kendime de söylüyorum bunu sakın deme Doğancan. Çünkü insanın bazen basireti bağlanıyor. Asla böyle şeyler yapmaz dediğimiz insanlar neler neler yapabiliyor. Çok profesyonel, çok gerçekten teknik taktik geliştirmiş, şerefsiz olduğu için insan inanı veriyor bazen. Ama en azından bu yayında da bu hikayeleri konuştuğumuzda yarın öbür gün muhtemel başımıza gelme ihtimali olan bu hikayeleri yaşarken de ha bir dakika dur bunu anlatmışlardı ya. Bak hemen mesela aklıma ilk gelen en son konuştuğumuzda birkaç ay önce bir dinleyicim bir şey anlattı. Şeytanın aklına gelmez ya. Şöyle bir dolandırıcılık var son zamanlarda. Hani bu telefonla falan filan onları da geçiyorum bir kenara. Orada birçok hikaye var hepinizin bildiği ama araba almak istiyorsun mesela. Ya pardon daha doğrusu arabanı satmak istiyorsun. Koyuyorsun o satış sitelerine. Daha sonrasında biriyle görüşüyorsun, anlaşıyorsun. Tamam diyorsun, arabayı göreyim ben diyorsun. Sen de eğer aynı şehirdeyseniz ki ona göre organize ediyorlar zaten. Ne diyelim ki? Sen Bakırköy'desin. Adam da diyor ki abi ben de Bağcılar tarafındayım. Orada işte bilmem ne sanayindeyim. Buraya gelebilirsen burada da bizim ekspertiz var. Ondan sonra arabayı da orada gösterelim diyorlar. Ha tamam diyorsun. Arabanı satacaksın ya sana da para lazım demek ki arabayı satmak istediğine göre. Gidiyorsun arıyorsun dediğin yere geldim diyorsun. Sonra diyor ki ha diyor abi bak aşağıda bizim çalışan arkadaş var. Arabayı ona versen ikinci kata çık diyor sana. Eğer sen hani arabayı ona ver o park etsin gel bir görüşelim sen yukarı çık diyor. O arabayı ona teslim edersen nana Aygül'üm. İkinci kata bir çıkıyorsun o aradığın kişi orada yok. Arıyorsun adamı aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aşağı iniyorsun araba nerede? Yok. Akü nerede? Yok. Ya görüyor musun? Sakın. Sakın zaten yani hani bu gibi şeyler çok böyle aklına gelir mi yani böyle bir şey? Güven veriyor sana konuşuyorsun babacan bir tavırla diyor ki ya abi diyor işte inemiyorum şimdi aşağı sen çocuğa ver arabayı park etsin aşağıda bizim otopark var sen de çık yukarı. Hani orada bırakmayacaksın işte arabayı gibi mesela böyle hikayesi olanlar 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80. Bu arada bu anlattığım araba hikayesi benim bir arkadaşımın başına geldi. Allah'tan o kadar da uyanık biri değildir aslında. Allah'tan bırakmamış arabayı yok demiş. İnat etmiş sen hani söyle ben park ederim arabayı demiş. Yok demiş ya sen bulamazsın şimdi tamam ben başka bir yere park ederim o zaman diyor. Gidiyor arabasını park ediyor. bir gidiyor ki öyle biri yok. Orada o anlıyor. Yani arabayı verseydim demek ki. Nanay gülüm. Nanaylara gel.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Süper FM'deydi. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Varsa eğer böyle bir dolandırıcılık muhabbetinin içine dahil olan ya da yakınında birinin başına gelmiş bir hikayesi olan varsa 0212 368 62 12. Ay, bakalım neler duyacağız. Her bu konuyu işlediğimde ağzım açık dinliyorum hikayeleri. Vallahi ya. Bir insan bunları nasıl düşünebilir dedirten neler neler çıkacak.
1: Vallahi bazen çok konuşup da içimi sıkıyorsun.
0: Sus be.
1: Dönüp dolaşıp söylenmekten yorulmuyorsun.
0: Yorulmam canım.

Ankara'dan Onur, arabayı satmak için galeriye giderek burada 3-5 gün bırak biz satarız diye bırakılıp satılmadan geri alan kaç kişiyiz demiş Onur. E bunda dolandırıldığın ne var? Yani alabilmişsin arabanı en azından, yani şükret. Milletin arabasını alıp blender'a çeviriyorlar.

Denizli'den Neşe günaydın. Ay Doğanca ne adamsın ya, nereden buluyorsun bu şarkıları demiş. Burak. Çeyizimden.

de yemek yapan ablanın eşi dün 300 bin lira dolandırıldı. Oğlunuz işte bahis sitelerine girmiş, biz avukatız falan demişler. Adam panikle kredi kartı bilgilerini vermiş. Kıyamam, bir de 6 taksit yapmışlar borcu demiş Sibel.

0: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Erhan ben. Doğan Can Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler Erhan Bey. Sizi sormalı. Nereden arıyoruz?
1: Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan arıyorum. Şu an işime doğru gidiyorum.
0: Ne iş?
1: Mali işler.
0: Nasıl yani?
1: Muhasebe.
0: He.
1: Evet.
0: Allah kolaylık versin. İyi, güzelmiş. Peki hadi gelelim konumuza. Ne geldi başına?
1: Doğan Can Bey, şöyle, ilk önce benim eşimin başına geldi bu. İlk bir banka üzerinden aradıklarını belirtiyorlar. İşte bula bula BBVA bankasından arıyoruz sizi diyorlar.
0: Allah'tan açık etmedin ya. Tamam, neyse, bir bankanın adını kullanıyorlar, evet.
1: Gençmiş dönemde kullanmış olduğunuz bir krediye istinaden sizin bankamızdan alacağınız bir polis ücreti var diyorlar.
0: Evet.
1: Ve bahsettikleri dönem çok doğru bir dönem. Yani doğru dönemde kullanılan krediden bahsediyorlar.
0: Bir de arayıp ana adı veriyor, doğum tarihi veriyor.
1: Her şey veriyor.
0: Belki hatta şu şubede diye şube adı veriyor falan, evet.
1: Her şey veriliyor. Bütün bilgiler de doğru. Hı-hı. Diyorlar ki güveninizi almak adına size bir SMS gönderiyoruz. Size gelen kodu bize söyleyin. Hı-hı. Görüşmeye devam edelim diyor.

0: vadesiz ya da neyse aynı işte yani. Ama para hesabına kredi kartından para çekip mi yolluyorlar acaba? Kendi kredi kartına.
1: Hayır. Direkt ana hesap. Ana hesabınız.
0: Ama o nasıl ben mantığımı oturtamadım. O eksi parayı nasıl? Kredili mevduat hesabı de, yazmış birisi.
1: Nasıl yapılıyor bilmiyorum ama inanın şu anda çok ciddi derecede bu konuyla ilgili şikayetler var. Dolandırılma hikayesi var. Ve maalesef geçen hafta çok yakın, çok sevdiğim bir doktor arkadaşım da bu tongaya düştü. Yani, maalesef.
0: Kaç parası gitmiş? Maalesef.
1: 4500 gitti ama hesabınıza bir 40 bin lira daha göndereceğiz dediği zaman uyandı. Bu işleme devam etmedi. Bankayı aradığında da bütün hesaplarını hemen kapattılar. Direkt adliyeye çekti.
0: Ya bir de öyle bir yolla geliyorlar ki kim istemez ki ekstradan bir para. Havadan bir para gelecek deyip tamam diyorsun. Ama işte Evet. Bu işler öyle olmuyor. Artık onu bir anlamak Maalesef. Lazım. Peki sağ ol. Maalesef. İyi oldu vallahi bu hikayeyi anlatman. Geçmiş Maalesef. Olsun size de Erhan sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar herkese. Kolay gelsin.
0: Eyvallah sağ ol. Bak Doğancan aynısı benim de başıma geldi yazıyor herkes. O kadar hesabına giriyorlarsa madem sana niye göndersinler, alsınlar kendilerine göndersinler demiş. Eyüp öyle değil, hesaba girebilse zaten alacak gönderecek bütün parayı da dışarıdan herhalde o kodu onaylayarak onun üzerinden şey yapıyor. Bak bankanın sana sunduğu ek bir limit var, o ek limiti aktif edip onu ana hesabına atıyor. Ek paran da eksiye iniyor kredi gibi. Ama ana para artıymış gibi görünüyor. Vay şerefsizler. Görüyor musun? Bak mesela.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü. Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan yolcular, gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında "yavaşlarsak daha çok ses duyarsınız" diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. "Gemi yaralıydı" ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise "gereken tadilatlar yapıldı" diyerek kazada başka etkenler olabilir diyeceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım" dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü. Putin, "uydurma kanıt sunuyorlar" diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti. 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları, radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü kavşağından Serentepe'ye kadar 50, Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir kavşağından Kavacık kavşağına kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM. Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Varsa eğer sizin de böyle başınıza gelen bir mevzu, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ara ara böyle farklı yörelerden türküler çalıp o yörenin insanlarını ayrıca bir gönül bağıyla kendime bağlama operasyonlarıma bir yenisini ekliyorum. Karadeniz'den çok türkü çalarım ama şimdi değişik bir projesi var sevgili Gülden'in. Çok eski arkadaşım ve gerçekten nasıl söyleyeyim, çok özel bir insan. Ben onun profilinde, hani şarkıcı camiası harici, hayatımın hiçbir yerinde onun gibi bir insan görmedim. O kadar kalbi güzel, o kadar tatlı bir insandır ki Gülden. Yaptığı şarkılar zaten artık, bir de son yıllarda o gözyaşını sildin şarkısıyla bayağı bir viral olmuştu. Bir proje yapıyor, YouTube'da önünüze çıkmıştır belki. Başka sanatçılarla böyle farklı tarzda düetler yapıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dün böyle denk geldim, aşırı hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu sabah yayında çalayım. Neyse, uzun lafın kısası. Şu an beni dinleyen sevgili başta Karadenizliler olmak üzere herkesin gözünün açılmasına neden olacak bir iş yapmışlar. Canlı bir performans çalacağım size. Gülden Selçuk Balcı ile beraber bakın ne yapmış.

Karadeniz türkülerini duyar duymaz ister istemez böyle bir omuzlar oynamaya başlıyor değil mi? He? Ya da ben mi çok oynağım acaba? Bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Hadi hemen bir telefon da alalım. 0212 368 62 12.

Şahin yazmış, şu an Gaziantep'ten Bursa'ya doğru yoldayız. Nide yolu 2-3 ay önce 525 liraydı, şimdi 925 lira olmuş demiş. İyi, ne güzel, maşallah. Bu arada ay ne iyi geldi Doğancan, sabah sabah oynattın bizi temalı, bir sürü mesajı görüyorum. İyi değil mi, güzel oldu. Ankara'dan Elif diyor ki 2 sene önce kürk almak istiyorduk. Arkadaşım dedi ki Instagram'da bir sayfa var, oradan ikişer tane alalım mı, fiyatlar uygun. Tamam dedim, alalım, ben ödeyeyim. Üçümüz için 6 tane kürk aldık. 6 tane aldığına göre bu şey muhtemelen zaten yani sahte kürk değil mi? Neyse 6 tane alacağız, bize indirim yap diye de bayağı bir çirkeflik yaptım. İndirime aldım, bir de üstüne indirim yaptırdım diye arkadaşlara hava attım ama sayfayı ben bilmiyorum. Arkadaşım attı, 2-3 gün geçti. Kargoya verildi falan diye bir şey de yazmadılar. Sayfaya giriyorum, sayfayı bulamıyorum. Yazıştığımız mesajlar kısmına bakıyorum, orada da sayfa yok. Arkadaşıma dedim ki ya böyle böyle bir sen bak bakalım. O da girince sayfayı bulamadı. Neyse, özetle bizi çarptılar, kürkümüzü de yollamadılar. Üstüne dolandırıcıyla pazarlık yaptım ya, şaka gibi demiş Elif.

0: Merve, ben o hikayeyi hatırlıyorum da detayları vardı ya. O detayları bilmeden nasıl anlatayım? Bir arkadaşımızın annesini de dolandırmışlardı da arkadaşım onu yazmış. İndirimli avokado alacağım diye devletimiz avokadonuzu da yolluyor diye dolandırmışlardı. 3 saat telefonda tutmuşlardı. He, tamam dur şimdi hatırladım. Arkadaşımızın annesini arıyorlar. Bu kadın da bu arada cin gibi bir kadındır, tanıyorum yani. Bir şekilde işte ne diyorlar ki terör örgütüyle ilişkilendirilmiş sizin kimliğiniz, o bu şu falan, hesap bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Neyse, bu esnada da markette miymiş neymiş, telefonda konuşurken sesler geliyor. Dolandırıcı da diyor ki hanımefendi şunu yapın bunu yapın diyor ki, ben diyor hani avokado almaya geldim, indirimde yakaladım, onu halledeyim hemen şey yapacağım bunları diyor. Adam da telefonu kapatmıyor. Adam da şey diyor, devletiniz size indirimli avokadoyu bırakın, avokadoları hediye yollar zaten hanımefendi, siz şu linke tıklayın falan diye. Öyle bir hikayesi vardı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Baran ben.
0: Hoş geldin Baran. Yağmur demek değil mi Baran?
1: Yani bir anlamında öyle, evet.
0: Öyle zaten bir anlam öyle. Evet. Hoşuna gitmiyor galiba. Yağmur ne haber?
1: Yağmur demek
0: Baran, nereden arıyorsun tanıyalım?
1: İstanbul'da arıyorum. İşe doğru gidiyorum ben de.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ya bir firmada pazarlama temsilcisiyim.
0: Hadi kolay gelsin. Nedir acaba senin dolandırılma hikayen?
1: Şimdi enteresan bir hikaye. Normalde bankalar olur. Bu anlattığım, hani sen başta demiştin ya, yol göstermek gibi de olmasın diye. Evet. Bu sefer insanlar uyanık kalsın diye, yani bilsinler diye bir hikaye. Çok enteresan, çünkü başımıza da geldi.
0: Hayırdır?
1: Bir operatör, ismi vermeyeyim. Operatör kaynaklı bir dolandırıcılık. Yani adamın biri arıyor seni. Diyor ki merhaba abi. Ya ben diyor yanlışlıkla diyor sizin diyor faturanızı ödedim. Kendi numaramı ödeyecekken. Bir numara, bir harç, bir rakam yanlış yazdım. Sen de giriyorsun abi, bak kendi faturana hakikaten ödenmiş. Yani ondan sonra diyorsun hadi tamam, madem yanlışlık oldu eyvallah, işte sallıyorum 2000 TL. Bana o 2000 TL'yi gönderir misin diyor. Ben de böyle yanlış ödedim. Sen de bakıyorsun fatura ödenmiş, tamam diyorsun abi, geri gönderiyorsun o adama.
0: Tamam.
1: Abi sonra bu adamın operatör bağlantılı, artık mağaza çalışanı mı artık kimse, bir şey sistem kurmuşlar. Abi faturayı geri çekme, ödemeyi geri çekme diye bir sistem varmış. Sonra faturayı geri çekiyor. Yani bu aslında sürüm dolandırıcılık. Tek seferde büyük vurgun yok ama günde 20 kişiye bunu yapsalar biliyorsun bir dolandırıcılık yani.
0: Allah bereket versin tabii.
1: Aynen.
0: Doğru, hiçbir sermayen yok, oturduğun yerden böyle ondan 1500, ondan 2500 diye tokatlaya.
1: Kesinlikle ve aklına da gelmez yani. Değişikmiş. O yüzden böyle bir üründen şey olursa hani başta şunu diyeceksin. Ya o zaman göndermedin parayı, fatura ödendi. Yok, her türlü geri alıyor abi şeyi, fatura ödenesini.
0: Tatsız. Evet bak, ben bunu hiç duymamıştım. Eminim birçok kişi de bilmiyordur bunu. Evet, ama şimdi milletin böyle banka hesaplarını falan ele geçiriyorlar ya. Yani eğer şimdi tabii böyle de dua edilmez de, eğer bir gün dolandırılacaksak böyle dolandırılalım.
1: Evet, en azından 1000 lira 2000 lira, evet doğru, dokunmaz yok.
0: Baksana millet 600 bin lirasını 5 milyonunu falan filan kaptırıyor, yani öyle hikayeler var. Peki
1: yani
0: sağ
1: Allah korusun.
0: Evet, sağ ol Baran, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.

0: Bak. Ay Doğancan bu bizim başımıza geldi demiş Şeyda. Ya, çeteymiş kız bunlar. Şeyda. Bu ne? İzmir'den Özer, 2021 yılında başıma gelen bir dolandırıcılık, para çektikten sonra çöpe attığım bir banka dekontu, kötü niyetli kişilerin eline geçmiş dekontun üzerindeki bilgilerim kullanılarak, kopyalanarak Hatay'da adıma 30 bin TL'lik sahte bir senet düzenlenmiş. Hayatımda görmediğim, imzalamadığım bir senet yüzünden mağdur oldum ve sonunda bu parayı ben ödemek zorunda kaldım. Aradan yıllar geçti, Hatay depreminde bu sahte senedi düzenleyen kişi... bu dolandıran kişiler de depremde hayatını kaybetmiş. Yaşadığım bu olay bunu şunu öğretti. Üzerindeki kişisel bilgileriniz bulunan banka dekontlarını, evrakları veya belgeleri asla olduğu gibi çöpe atmayın. Küçücük gördüğünüz bir kağıt parçası başınıza hiç tahmin edemeyeceğiniz sonuçlar aç. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne yazıyor ki o dekont? Hiç de bakmadım. Dekontun adın yazıyor, soyadın yazıyor. Değil mi? Ne yazıyor başka? Banka dekontunda. Bir de ne kadar para çektiysen o yazmıyor mu? O dekontta TC ya da hesap bilgisi yazabilir bu arada. Bir dakika. Ne? Banka dekontu. Yani banka dekontu dediği ATM'nin verdiği makbuz. Ama dur. ATM görsel örneği arıyorum da bir sen. Aynı anda iki iş yapamıyorum. ATM makbuz yazayım. Evet mesela. Ne yazıyor burada? Müne. Şube adı yazıyor. Kart numarası tamamı yok. Son 4 tanesi var sadece. XXX yazıyor. Ondan sonra adres yazıyor. Adresin yazıyor. TC yazmıyor. Bakayım burada yazıyor mu? Kurum ödü. TC'de ilk 3 hanesi var. Ortadaki haneler XXX. Yani ilk 3 ve son 3 hane var sadece. Cep telefonu da yine X'ler var ama her bankanın farklı mı acaba? Görüyor musun? Doğancan keşke bağlayabilsem beni. 700 bin lira dolandırıldık. İyi bir tezgah kurdular annemle abimi kullanarak. Seval. Dur kız, numaran çıktı burada. Birazdan Seval'i arıyor ve o tezgahı öğreniyoruz az sonra.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Expert. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Beni bırakın, beni bırakın.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Sevgili dinleyicilerim, az önceki bu makbuz üzerinden işte senet falan filan muhabbeti benim zannettiğim gibi değilmiş, yazmış dolandırılan dinleyicim. Ben şey sandım, ATM'den para çekti, oradaki makbuz üzerindeki bilgiler. Sonra ona baktım, orada hani bilgiler XXX yazıyor işte, TC'nin son 3-4 hanesi var sadece falan, nasıl oldu demiştim. Meğerse banka şubenin içinde yaptığı işlem sonucunda altına imza attı, dekont tu yere attığı için onu almışlar. Yani imzayı kopyalamışlar. Orada açık aleni TC yazıyor, adres yazıyor falan filan. Oradaki bilgileri kopyalamışlar. Mesele oymuş. Neyse, az evvel bir hanımefendi mesaj atmıştı. Dur bakayım bağlayacağım demiştim. 700 bin dolandırıldık. Çok fena tezgah kurdular demişti. Seval, günaydın.
2: Alo, günaydın.
1: Günaydın. Normalde ben aramıyorum kimseyi, bana yazmasın, evet, diye biliyorsun.
2: Evet.
1: Ama annemle abimi kullanarak dolandırdılar dediğin hikaye nasıl oldu? Anlat bakalım.
2: İlk başta abimi arayaraktan adınız teröre karıştı deyip bankadaki hesabınızı boşaltın dediler.
1: Terör örgütüyle ilişkilendirildi hesabınız, aynen, dediler.
2: Aynen. Sonra kim güvenilirse hesabınızı ona atın dediler.
1: Tamam, sana diyorlar değil mi bunu?
2: Hayır, benim küçük kız kardeşime diyor.
1: Ha, tamam.
2: Aynen, aynı evin içinde yaşıyorlar ama abim iş yerinde. Ondan sonra işte abim de güvenilir kim varsa diyor, işte paranızı oraya yollayın deyince.
1: Ki bir de zaten baktığın zaman hani güvendiğin birine yolla parayı deyince, aynen, burada işkillenmiyorsun sonuçta.
2: Aynen. Siz beni dolandırıyor olabilir misiniz diyor abim. Dipnotunu düşüyor ama. Yine de yaparaktan, kandıraraktan.
1: Bir dakika dur ya. Kimi arıyorlar? Ben onu anlamadım. Abim diyorsun.
2: İlk başta abimi arıyorlar.
1: Tamam.
2: Onlar abimi aradıktan sonra paranızı işte el koyulacak, hesabınızı, tamam, güvenli bir ortama atın.
1: Tamam.
2: Diye tezgah kuraraktan abim de küçük kız kardeşime atıyor.
1: Tamam.
2: Aynen. O da onu yaptıktan sonra tekrardan bu sefer annemi arıyorlar. İyi bir tezgah kurmuşlar. Anneme de diyorlar ki oğlunuz şu an karakolda. Onu kurtarabilmeniz için işte falan deyip tezgah kuraraktan. O arada kız kardeşim anne kapat dolandırıcı onlar diyor. Buna demesine rağmen işte sürdürüyorlar. Diyor ki sen de diyor kızını ver diyor telefona diyor. Kız kardeşimin de nişanlısı o arada polis okulunda. Polis okulundan atılmasını mı istiyorsun diyorlar.
1: Ha, onları da biliyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Şerefsizler.
2: 90 gündür sizi takipteyiz diyorlar.
1: Anne ne diyor?
2: Aynen. Kız kardeşime alıyor telefonu o arada.
1: Tamam. Sizinkiler de panik oluyor tabii hemen.
2: Tabii ki de annem başlıyor. Kız abini kurtaralım diye.
1: Ana yüreği ne yapsın?
2: Aynen öyle. Kız kardeşime de öyle konuşaraktan, kandıraraktan ona da bir güzel kredi çektiriyorlar. 400 bin kadar ona kredi çektiriyorlar. 300 bin de abim atıyor. Sonra işte sonuç 700 bin olarak dolandırılıyorlar.
1: Peki çekip onlar bir hesap numarası veriyor, oraya mı yollattırıyorlar?
2: Tabii. Kardeşim yani buradan banka adı vermek doğru mu?
1: Verme. Bankayla alakası yok. Bu tamamen sizin laloluğunuz. Seval, ama şunu anlamadım. Hadi anan basireti bağlandı, evlatlarıma bir şey olmasın diye evham yaptı. Hadi kız kardeşin düşünemedi. Abin de para çekmiş, kredi çekmiş, yollamış ya.
2: Yok, abin kredi çekmedi.
1: Kız sen öyle demedin mi? Ben deyip mi? Ne desem yok yüzüne.
2: Kız kardeşime kredi çektiriyor. Abim hesabındaki parayı kardeşime atıyor. Güvende kalsın diye.
1: Allah'ım ya.
2: Kardeşime hepsini birden karşıya yolluyor.
1: Bu
2: şu an yakalandı.
1: Sonra siz gittiniz, şikayette bulundunuz tabii ki. Tabii, bu kişilerle tabii. Alakalı var mı bir bilgi şu an?
2: Şu an ya şöyle evin etrafında böyle değişik görüntüler var. takip eden kişi var.
1: Onu diyecektim yani, bu kadar şey mesela işte TC'nizi bilmesi, işte ne bileyim belki geçmişe dair hesap dökümleri vesaire, bunlara ulaştılar diyelim, ama kız kardeşinin nişanlısının polis okulunda okuduğunu bilmesi vesaire falan.
2: Ben
1: bunlar,
2: evet, oraya kadar bilmesi böyle sanki.
1: İşte tanıyan biri mi acaba?
2: Sanki tanıdık biri mi yaptı diyoruz.
1: Allah Allah.
2: Ama yakalanan isimlerde farklı isimler var. Yakalanan çocuğun zaten tanımıyoruz yani o kişiyi.
1: Yakalandı mı? Para ne oldu?
2: Yok, para yok şu an, mahkemede işte.
1: Ne kadar, ne zaman oldu bu olay?
2: Bu olay 5-6 ay oldu.
1: Geçmiş olsun ya. Vallahi çok kötüymüş. İşte bak böyle insanların, bir de bizim insanımızın, şimdi bu dönemin gençleri belki bu konuda biraz daha uyanık ama 50-60 yaş üzerimizin aman devletimle karşı karşıya gelmeyeyim, ne demek bu terör bilmem ne falan diye hemen beni bu olaydan uzaklaştırın, ne gerekiyorsa yapayım duygusuyla.
2: Aynen, kız kardeşime savcıyım diyor.
1: Ne diyecek? Dolandırıcı
2: savcı
1: mı diyecek?
2: Savcı beni niye arasın? Sen beni dolandırıyorsun de diyor yani kardeşim.
1: Sonra da kendi eliyle yollamış ama kardeşinin
2: işte,
1: de aklı.
2: İşte onun nişanlısından vurunca o da maalesef.
1: Geçmiş olsun. Vallahi kötüymüş. Peki sağ ol Seval'cim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Hadi günaydın.
1: Kimse büyük konuşmasın. Ya nasıl olabilir bu demeyin. Ama böyle oluyor. Hiç. Öyle bir ketempereye getiriyorlar ki psikoloji de biliyor bu şerefsizler.

Yakalandı dediği kişi de İBAN sahibidir büyük ihtimalle. Onun da olaydan haberi bile yoktur demiş Taha. Olabilir. Zaten bu da son zamanların bir dolandırıcılığı ya. Başkalarının İBAN hesaplarını kullanıyorlar. Ki birkaç zaman önce de bir hanımefendi bağlanmıştı. Kocası mı çocuğu mu ne onu hatırlamıyorum da. İBAN'ını bir arkadaşı kullandı diye cezaevinde belli bir süredir. Arkadaşı diyor ki abi diyor benim hesabımda diyor işte ne bloke var o var kredi var otomatik çekiyor. Bir arkadaş para yollayacak sana yollasa olur mu diyor. Tamam sen çeker bana verirsin diyor. Tamam kardeşim diyor. O hesabı kullandırttığı an geçmiş olsun. Yani hadi çöz bakayım çözebiliyorsan.

0: Doğancan, ben 2 yıl önce bağlanıp dolandırılma hikayemi anlatmıştım yayında. Özetle şunu söyleyeyim, o giden paralar geri gelmiyor. 2 yıldır ne arayan var ne soran diyen Mersin'den Aziz. Geçmiş olsun. Bizim yakın bir akrabamız iş yapacağım diye 3 milyon dolandırdı bizi 2018 yılında. Oha, 2018'de de 3 milyon büyük para ha, değil mi? Doğancan, iyi ki bu konuları işliyorsun vallahi. Geçen gün bankadan arıyorum, falanca kişi için 87 bin lira para transferi yaptınız. İşlem size mi ait değilse birlikte internet bankacılığınıza girip birlikte iptal edelim dediler. Hemen bir aydınlanma geldi. Çünkü daha önce dinleyicilerinden biri böyle bir hikaye anlatmıştı yayında. Hadi lan yürü git oradan deyip adama çemkirip yüzüne kapattım telefonu diye. Ankara'dan Sibel yazmış. Heh. Aynen, o yüzden işte bu konuları konuşmamız iyi oluyor yani. Yarın öbür gün Allah korusun başınıza gelme ihtimali olan. Çünkü bu aranılan kişiler de rastgele aranılıyor yani. Alo.
1: Alo, Doğancan, günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Her zamanki gibi parkeci Ümit arıyor.
0: Ha, ne haber ya? Nasılsın? Parkeye devam mı Ümit?
1: Devam, şu an Sultan Gazi'ye gidiyorum montajım.
0: Hadi kolay gelsin. Parke kaldın mı artık ya? Ama sen o tek tek parkeleri şey değil değil mi? Yeni sistem parkelerden o böyle... Yaş. Ne diyorlar? Halı gibi kaplanan MDF parke mi diyorlardı?
1: HDF diye geçiyor. Sıkılaştırılmış MDF. Ama bu parkeler HDF diye geçiyor.
0: Ama şey değil değil mi böyle? Parça parça. O benim dediğim ne acaba ya?
1: Balık sırtı mı diyorsun acaba?
0: Ben bilmiyorum ki ne dedim. Boş ver, aman bana ne sanki. Evet Ümit, nedir dolandırılma hikayen? Buyur.
1: 2017 yılında çok sevdiğim, hala görüştüğüm 30 yıllık bir arkadaşım var. Bu arkadaşı dükkanına bir vatandaş geliyor, biraz güven sağlıyor, kısacası anlatıyorum uzun olmasın diye.
0: Evet.
1: Araba alıp sattığını, hızlı sattığını beyan ediyor. Arkadaşı araba almak için oraya buraya gönderiyor. Her gönderdiğinde işte 1000 lira masrafsa 3000 lira, 5000 lira para veriyor fazladan, güven sağlıyor. Ondan sonrasında diyor ki bana bir 20 bin lira ver, senin paranı da eşitleyeyim, sen de para kazan, ben bunu herkese yapmıyorum falan filan diye sağdan soldan para topluyor. Bu arkadaş İzmir'den İstanbul'a geliyor benim yanıma, kendi arkadaşım. Diyor ki böyle bir durum var, senin 2 tane kapın, araban var, biri boşta duruyor, gel sen de para kazan diyor. Ben de diyorum ki bu adam piyasadan para topluyor mu, işte dolandırıcı olduğunu beyan ediyorum, işte hesaplarını biliyorum falan filan. Ondan sonra diyorum ki ben vermiyorum, o da diyor ki ben senin bilmem kaç yıllık arkadaşınım, ben veriyorum yani, kefilim diyor. Ben de arabamı veriyorum. O zamanın parası 22,5 milyarlık bir arabamı verdim. O 150 milyar dolandırıldı. Ben o zaman 22,5 milyar dolandırıldım.
0: Sen arabayı verdin, araba da gitti.
1: Tabii arabam da gitti.
0: Dur
1: hemen sevinme, ben aldım geri. Ha, ben para kefir olduğu için arkadaşımdan 2 tane araba aldım. Ben yırttım. Lakin bu vatandaş ismi de Hasan Parlak, İstanbul'da şanzımancıyı dolandırıyor. Daha yakın dönemde 170 milyon. Hatta haberlere çıktı. Afiş olarak E5 adamın resmini paylaştılar. Sinop boya battı. Şanzımancı, herkes dikkat etsin. Bu adam dolandırıcının kralı. İlginiz olsun. Herkes de dolandırıyor yani.
0: Evet. Geçmiş olsun Ümit.
1: Yani dolandırılan arkadaşlara başarılar mı diyeyim?
0: Geçmiş olsun diyelim daha doğrusu. Peki. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Kesildi galiba. Günaydın, evet. Şey diyeceğim ya, onu düşünüyordum. O yüzden böyle bir kaldım. Şimdi dolandırılma hikayelerinizi anlatın diyorum ya. Varsa bir baba yiğit dolandırıcı arayıp biz şöyle dolandırıyoruz diye anlatır mı acaba? Sonuçta yani evet, benim dinleyicilerim pırlanta gibi ama arada iti kopuğu da vardır kesin. Doğancan, ismimi vermek istemiyorum, ben dolandırıcıyım diye. Eğer varsa hani, yani bizim şöyle, biz kaliteli dolandırıcıyız, şu şekilde dolandırıyoruz diye anlatmak isteyen var. Yayına katılabilir. 0212 368 62 12. Beni dolandırıyormuş yayında değil mi? Abinin acelesi mi vardı ya? Hiçbir şey anlamadık. Nefes bile almadan anlattı demiş Seyfo. Evet, o yüzden ben hiç araya girmedim. Yani anlatsın bitsin kapatayım derdindeydim ben. Ben arabamı kesinlikle valelere vermem çünkü vale gibi görünüp abi ben park edeyim sen geç ileride sıra var bekleme deyip arabayı teslim ettiğinizde iş işten geçmiş oluyor, buna çok dikkat edelim. Mehmet, doğru ama yanlış yani şöyle, genelde bu birkaç şey var. Bunu ben şeyde çok fazla yaşıyorum. Taksim'e gittiğimde hani iş sebebiyle oralarda artık eskisi kadar takılınılmıyor da yani. İstiklal Caddesi'nde bu Oda Kule'nin orada büyük bir otopark vardır. Oraya girdiğinizde orada böyle hani değnekçi diye tabir edebileceğimiz hani üstünde başında öyle gerçi o formayı yapmakta ne var? Bir tane yelek fosforlu yeşil fosforlu turuncu üstünde vale yazan bir şey uyduruk giyip orada valeymiş gibi arabaları da çalabilirler. Tabii ben hiç öyle yapmam ama tabii ki kurumsal vale hizmeti veren firmalar da var. Hani sapla samanı ayırmak lazım. Nerede oldu?
2: Halka mal olmuş sanatçıları da halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Dolandırılma hikayelerimizi paylaşıyoruz. Arkadaşlar, benim başıma nasıl bir iş geldi biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Başımıza çok fena bir dolandırıcılık hikayesi geldi diyenler buyursunlar. Mesaj da yollayabilirsiniz WhatsApp'tan. 0531 785 9080 WhatsApp'ımızın numarası. Vallahi dayıncam, bizim ailemizin kendi dolandırıcısı var. Dayım sağ olsun bütün sülaleyi elden geçirdi. Çabasına sağlık. Ama her şeye rağmen anacım sağ olsun ve teyzelerim hala inanıyorlar. Çok manipülatör ve pişkin birisi demiş. Sus.
1: Erkekçe söylüyorum.
0: Her ailede var o.
1: Ağlıyorum her gece.
0: Annem dinliyor. Konuşturmayın beni. Şu an var ya, sinirden saç uçlarına kadar uyuştuğuna eminim.

dolandırıcılara dolandırıcılar kanunun açıklarını bizden çok iyi biliyor. Kızıma hamileyken ev parası kaptırdık 9 sene önce. Eşim

0: Yani açıklama yok. Banka hiçbir şekilde durmuyor. Daha sonrasından biz araştıra araştıra en son aynı şubede bir mağdur daha olduğunu öğrendik. Aramızda yani biz öğrendiğimiz süreç bir aylık bir süreç. Şimdi bunun için işte tüketici hakem heyetine gittik, mahkemeye gittik, takipsizlik verdiler. En son diğer mağdurun biraz daha mağduriyeti fazlaydı. O tekrardan işte mahkemeye verdi. Bu sefer işte bilirkişiyi falan kendileri tutulması istendi. Şimdi birini bulduk gibi yabancı uyruklu bir şahıs herhalde geliyor işte resimlerini falan almış bilirkişi ama...
1: Ama bir şey söyleyeceğim, o bankadaki kasanın anahtarı günün sonunda oradaki çalışanlarda değil mi? Yani sen gidip talebini oluşturuyorsun ve kasadan alıyorsun değil mi? Oraya emanet ediyorsun.
0: Şöyle bu kasalar iki anahtarla açılıyor. Bu kasalardan biri kasayı kiralayan kişi üzerinde duruyor. Diğeri de banka çalışanlarında, bankanın kasasında duruyor.
1: O zaman beraber, içeriden şubeden biri yapmış ha bunu.
0: Yani bizim beklentimiz de yani oradan birinin olacağına dair. Çünkü hani banka ilk bu işin mağduriyetinde kesinlikle iki anahtar olmadan açılmaz diyordu. Şimdi tabii süreçler biraz daha değişti. Ama şey yani hani bir kişi geliyor işte kasalarımızın hem o arkadaşın kasasında hem benim kasamda şeyler var. Hatta bu mahkeme sürecinde bir mağdur daha olduğunu öğrendik ama onunla daha kendimiz şey yapamadık, bulamadık birbirimizi. Bir de öyle de bir sorunumuz var, bulamıyorsun yani.
1: Yani ay çok kötü ya. Utku nedir mağduriyetin ne kadar ortalama
0: yani
1: mesela?
0: Yani bizim 2 sene öncesinde 350 bin liralık altındı. Diğer şahsın 1,5 milyona yakındı.
1: 2 sene öncenin 350 bin lirası bugünün 2 milyonuna mı tekabül eder acaba? Herhalde 1,5 milyon, yani, 2 milyon falandır.
0: 1 milyon civarıdır diye şeyiz yani aşağı yukarı o civardadır.
1: Ya 100 lira olsa bile niye yani?
0: Çok tabii kesinlikle. Çok tatsız. Çok zaten şeyiz, sahipsizsin yani o noktada. Bu sürecin içerisine girdikten sonrasını anlıyorsun o kadar.
1: En güzeli çorabın içine sokup mutfak dolabına koyacağım.
0: Kesinlikle. Vallahi. Evden çalsalar zaten zorumuza gitmez. Bir de çalınmasın diye bankaya koyuyoruz.
1: Evet, bir de kira ödüyorsun. Çok komikmiş.
0: Kesinlikle.
1: Gelen vurdu giden vurdu. Geçmiş olsun Utku, inşallah çözülür yakın zamanda.
0: İnşallah,
1: sağ ol.
0: İnşallah.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Bugün de ben dalga geçer gibi zaten çarpılmış adamlara. Hadi bir de enerji yolla diyorum. Adam diyor ki param gitti. Olsun günaydın de. Doğan Can kaçırmış olabilirim. Banka kasasında kamera var diye biliyorum. Bizde de var kasa. Devlet Bankası da duruyor hatta. Ve kamera olması lazım orada demiş Edis. Bilemiyorum, demek ki yok mu acaba? Ay ne saçma ya. Hakikaten bak aynı şeyi düşünüyordum. Bankaya da güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Tabii orada şimdi kurumun, markanın ona göre eleman yetiştirmesi önemli belki ama günün sonunda kötü niyetli insanlar da var. Al birkaç tane örneği var, medyaya da çok düşmüş, bir sürü ünlüyü de dolandırmış. Banka şube müdürü var, bir tane bir kadın var biliyorsunuz mesela. Yani sonuç itibariyle banka kendi içinde eğittiği insanları kademe kademe yükseltip onlara türlü yetkiler veriyor. Ama bu yetkiyi kullanan insanı, ki sadece bankada değil her işte gücü eline alan eğer şeytana uyarsa her şeyi yapabilir yani.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir budur hissi.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde hedefler vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran ise bölgedeki ABD üslerine dronlarla misilleme saldırıları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya lideri Putin'le 1 saat 25 dakika görüştü. Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni bazı santraller için birlikte adım atacaklarını söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski bakana tahsisli iki aracın şüpheliler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski bakan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Girne'deki gemi kazasından kurtulan yolcular gemiden gelen sesler üzerine mürettebata uyarılarda bulunduklarında yavaşlarsak daha çok ses duyarsınız diyerek hızlandığı belirtildi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın gemiye sağlam onayı verdiği belirtildi. Gemi Mühendisleri Odası ise gereken tadilatlar yapıldı diyerek kazada başka etkenler olabilir diyeceğini belirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Osman Gökçek, "Babam ve ailem hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılmasından yanayım," dedi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis'le adli işbirliğini ileriye taşıyacak adımları konuştu. Emek ve insan hakları mücadelesinin öncülerinden gazeteci Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü, Putin uydurma kanıt sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 1000'i geçti, 4000 kayıp var. Meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni tebliğ taslağı hazırlandı. Bilim insanları radyo dalgaları yerine vücut dokusunu bir kablo gibi kullanarak veri ileten yeni bir beyin çipi mimarisi geliştirdi. Bu gelişme Alzheimer gibi hastalıklara umut oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Ve bu sabahın yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Doğancan, bizim başımıza şöyle bir iş geldi. Bizi dolandırdılar ama nasıl diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. 531 785 90 80. Ya da yayına telefonla dahil olabilirsiniz. 0212 368 62 12. Müzik direktörümüz Tolga Gündüz şu anda eminim dinliyorsa şey diyordur. Of, bu yine ne çalıyor ya? Kim? Abi bak, güzel ama hatırlarsın. Hamiyet tabii.

Doğancan, Allah rızası için adımı verme. Hı, dur bakayım, söz veremiyorum. Arkadaşım bir tanışma uygulamasından biriyle tanışıyor. Arkadaşım erkek. Biriyle konuşmaya başlıyor. İşte ne konuşuyorlar bilemiyorum artık. Karşısındakinden karşıdaki de fotoğraf falan yolluyor. Sonra çocuğu tehdit etmeye başlıyorlar. İş arkadaşlarına, ailene, herkese fotoğraflarını yayarız diye para istiyorlar. Bu göndermiyor. E canım benim. Demek ki cıbıl fotoğraf yollamış. Yani tehdit edilecek neyi? Demek ki ona göre bir içerik var elinde yani. He? Neyse, arkadaşım da tüm Türkiye'nin bildiği bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışıyor. Bu dolandırıcılar gerçekten iki tane WhatsApp grubu kuruyor. Grubun ismi... Evet, bu arkadaşının adıyla küfürlü bir isim bulup grup kurmuşlar. Bir grup iş yerindeki müdürleri, üst düzey yöneticileri, diğer grup tüm akrabalarından oluşuyor. En başta grubu kurup tekrar para istiyorlar. Gruptaki numaraları görüyor bu arkadaşım. Göndermeyince konuşma ekran görüntülerini yolluyorlar. Yine göndermeyince shop olduğu kesin olan o nude fotoğrafları gönderiyorlar. Arkadaşım para kaptırmıyor ama uzun bir süre işe gidemedi. Niye gelmedin diye de sormadılar. Gruplarda en az 30 kişi vardı. O kadar insanın numarasını nasıl buldular bilemiyorum. Kısacası bu uygulamalardan biriyle tanışsanız bile yüz yüze görmeden böyle konuşmalara girmemek gerekiyor diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Evet. Benim de bir arkadaşımın başına aynı olay geldi. Gerçi o da öyle cıbıl fotoğraf yollayacak bir çocuk değil. Yani bu da şop olabilir gerçekten. Şeytan türlü alim, seni çok seviyorum. Nasıl, herhalde o uygulamaları indirirken izin ver tuşuna basıyorsun ya, izin verince tabii o uygulama rehberine bilmem neyine ulaşıyor. O uygulamayı kullanan profesyonel şerefsizler de demek ki o bilgilere erişiyorlar ve öyle ulaşıyorlar.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Orhun.
0: Hoş geldin Orhun. Nereden arıyorsun?
1: Karabük'ten arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Tabanlık fabrikasında satın alma sorumlusuyum.
0: Ne fabrikası?
1: Ayakkabı iç taban.
0: Ha taban. Ha iyi.
1: Evet. Full ortopedik.
0: Şimdi ben bir dakika bir şeye bakacağım. Ha, Karabük neredeydi diye bir gelmedi de gözümün önüne haritada.
1: Safranbolu.
0: Evet tamam desek. Doğru. Bartın'ın altında, Bolu'nun üstünde böyle Kastamonu, Bartın, Bolu, Çankırı ortasında kalan bir
1: Batı
0: yer.
1: Batı Karadeniz'in tam ortasında.
0: Hayır, biraz daha sınırınız ileride olaydı sahiliniz olacakmış. Bak yazık Zonguldak'la Bartın almış her şeyi.
1: İkisine de bir saat çok uzak değil.
0: Ama sizin değil.
1: Aynen.
0: Orhun evet nedir acaba dolandırılma hikayen?
1: Vallahi ben iki kere dolandırıldım Doğan Can. İkisi de peş peşe oldu gibi oldu. Biri 2020 yılında evleneceğim zaman mutfak masası alacağım.
0: Tamam.
1: İnternetten araştırıyorum. O zamanın parası işte 1000 lira, 1500 lira. Birden gezerken önüme 500 TL bir masa çıkıverdi.
0: Daha aynısı. Uygun.
1: Aynen. Ondan sonra adamlar dedi ki ben sepetten alışverişimi yaptım, oluşturdum. Dedi ki sanal postumuz bozuk diye bana telefon ettiler. Ben de o anki şeyle heyecanla
0: İBAN'a
1: atıverdim parayı.
0: Tamam evet. Geçmiş
1: birincisi
0: olsun.
1: Birincisi bu şekilde oldu bitti.
0: Tamam iyi ne olmuş yani o zamanın parasıyla da yine 1500 az para değil belki ama millet baksana kaç milyon dolar. Adamın bankadaki kasasını kırmışlar ya.
1: Dinledim evet.
0: Sen ne olmuş başının gözünün sadakası. Evet diğeri ne?
1: İkincisi de bir sene sonra iş yerinde patronum bana dedi ki bu kendisine bahçeli bir ev yaptırdı köye. Oraya bir markasını vermeyeyim. Bir bahçe mobilyası beğenmiş. Tamam. Şeyden sarı siteden.
0: Tamam.
1: Ama adamlar sarı sitenin birebir aynısını yapmışlar. Hani hiçbir fark yok. Hani orada da bu param güvende falan vesaire öyle muhabbetler var ya. Biz onu bilmiyorduk o zaman.
0: Evet.
1: Adamın IBAN'ına atıverdik parayı.
0: Tamam aman çok bunlar çok çerez ya.
1: Aynen biz Allah'a şükür en büyüğü bu.
0: Orhun yani dükkanın önünü kapattın resmen. Bunlar için aranır mı program? Baksana milletin başına gelenlere. Ev parası kaptırmış millet.
1: Olsun. Senin sesini duymuş oldum.
0: Allah razı olsun. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın diliyorum herkese.
0: Günaydın. Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Arkadaşlar benim başıma ne iş geldi biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz
4: işiniz Umran Oto Expert. Selam ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
9: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
5: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

Bugün gün tokatlananların günü. 0212 368 62 12. Nasıl silkelendiğinizi anlatmak isterseniz büyük bir keyifle dinleriz.

0: Merak ettim hangi yörenin bu acaba diye. Kerkük yöresine aitmiş. Derleyen ve notayı alan da Nida Tüfekçi. Ne güzel Türkiye. Kim var hattımızda? Alo.
1: Merhaba. Doğancan, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Edirne'den Cihan. Nasılsın? İyisin inşallah.
0: Sağ ol Cihan. Seni sormalı. Tanıyalım.
1: Çok şükür. Ben Edirne'deyim. Emekliyim. 53 yaşındayım. Bu arada bir konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Benim 11 yaşında aslan gibi bir oğlum var. Her çocuk gibi bu ekran, telefon, tablet bağımlısı. Sabahları arabaya bindiğimiz zaman hemen Doğan Can'ı aç diyor.
0: Ve ne güzel.
1: Müthiş bir gülümsemeyle seni dinliyor.
0: Oley.
1: Hatta şu aralar şunu yapıyor. Telefon ediyorum. Alo, kiminle mi görüşüyorum?
0: Onu çok duyuyorum. Ne
1: evet,
0: güzel.
1: Bunu yapıyor. İyi ki varsın. Yani bu konuda
0: abi,
1: hakkını denmez.
0: Estağfurullah. Bana para veriyorlar. Ben de babamın ayrına gelmiyorum buraya. Bir ikincisi inşallah huyumuz benzemesin abi. Yoksa sen uğraşırsın.
1: Eyvallah.
0: Peki nedir acaba dolandırılma hikayen? Buyur.
1: Ya dolandırılma hikayesi şöyle, ben tekstil işiyle uğraştım çok uzunca yıllar. Bir firmada çalışıyoruz. İspanya'da bir iş alındı Bilbao şehrinde. İki arkadaş öyle gideceğiz. Bu arada patron oğlu da bizden beraber geldi. Yani çocuk zaten işlerden bir haber. Yani çokça ilgilenmiyor ama hani böyle laf sokma konusunda, laf çarptırma konusunda uzman bir çocuktu o zaman. Çok da işten alakası yok. Neyse biz İspanya'ya gittik. 5 gün kalacağız. Bir tane araba kiralandı. Onu da patronun oğlu kullanıyor. Her taraf ondan gidiyor geliyor.
0: Tamam.
1: Biz de işte uğraşıyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz bir şeyleri. Ondan sonra bir son güne yakın patron da geldi. Oturduk ettik. İşler bağlandı. %90 her şey bitti gibi. Ondan sonra öğrendik ki Barcelona, o zaman Arda Turan'ın da fırtına gibi eski zamanlar. Bilbao'ya şeye geliyor, deplasmana. Ondan sonra döndü bize, dedi ki ya şuna bir maç ayarlayın, dedi maça gidelim dedi. Tamam falan dedik ama hani bizim altımızda da araç yok ama oralara gitmek falan biraz zor. Yani stadyumdan bağlı, neredendir bileti çaktığımızda da gelmiyor. Maçlardan da bir haberiz o zaman.
0: Tamam, maç bileti diye sizi tokatladılar ha.
1: Hem de nasıl ya, bir tane şey gördük, Adana sofrası diye bir lokanta gördük orada. Aman bizim memleket
0: İspanya'da falan.
1: İspanya'da Adana sofrası yazıyor. Küçük
0: tamam,
1: bir yer.
0: Tamam.
1: Dürümcüymüş. Girdik. Gerçi çalışan arkadaş Adanalı değilmiş. Ya konuşurken dedi ki ya abi, dedik biz bilet arıyoruz, nasıl buluruz filan. Aa babam dedi, ben adresini hallederim dedi. Şöyle kaç kişi bilet lazım ki ya dedi, ben hallederim. Ben ne var, şöyleydi böyleydi. Adam bir kayboldu geldi. Elindeki tane çıktı kağıtla geldi. Dediler işte biletler bunlar. Verdi işte 4 tane bilet bize. Ya dedi ne kadar vereceğiz sana? İşte 400 küsur euro civarı bizden para aldı. O zaman da bizim harcırağımız, günlük harcırağımız 80 euro civarı.
0: Tamam.
1: Biz verdik paraları buna. Ondan sonra biletler elimizde, ya işte gittik gülümseyerek, efendim de biletler ayarladık falan, aferin size falan bilmem ne. Neyse maça bir gittik.
0: Almadılar sizi içeri.
1: Anlasın bize baktı böyle ya, kerizler diye.
0: Evet tamam. Ondan şeye gel. Sonra gittiniz, adamı buldunuz mu sonra?
1: Adamı gittik bulduk. Yanında da iki tane, bir dudağı yerde bir dudağı gökte iki tane adam vardı. Tabii bir şey de diyemedik. Ondan sonra yanlış okumuştur onlar dedi.
0: İtleriyle duruyor ha orada.
1: Abi, bir şey de yapamadık ki.
0: Bir şey ya. Tırıs tırıs geri
1: orada
0: döndünüz.
1: Ondan sonra gerçekten yediğimiz laflar da cabası. Yıllarca da onun şeyini çektik.
0: Tatsızmış. Muhabbeti. Geçmiş olsun abi.
1: Eyvallah.
0: Ama şeymiş ya, senin hikayen böyle vizyonlu bir dolandırılma yani. Şimdi İspanya'ya gitmişsin maç bileti. Baksana milleti arıyorlar, neler neler diyorlar da hesaplarına çöküyorlar yani. Bir şey olmaz. Anı olmuş ya. Bak bu vesile oldu, aradın bizi anlattın.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. İyi bak kendine.
0: Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım mı? Bugünün yayın konu başlığı 0212 368 62 12.

0: Aynen. Kullanıcısı olduğum bankanın sosyal medyada sıfır faizli kredi verdiğini gördüm. İşleme devam ettim. Tıkladım. Meğerse dolandırıcıymış. Kız hangi banka sana? Neyse. Telefonumu erişime kapattılar. Allah'tan şifresiz işlem yapmıyordum. Gelen şifreyi onaylamadığım için hesabımdan para çekemediler diye Meltem mesaj yollamış. İyi ucuz yırtmışsın. Ya bir de bu sitelerin de mesela bankanıza girmeye çalışıyorsunuz falan. Birebir aynısını yapıyorlar, benzerlerini. Bir tane harf farklı orada. Yani o domain dediğimiz www ne işte doğancanbank.com. Orada Doğan Cans Bank yazıyor. O S'yi görmediğin için atlıyorsun hemen. Bugün maşallah hep erkekler arayıp anlattı dolandırıcılık hikayelerini. Buradan kadınların daha akıllı olduğunu anlayabilir miyiz demiş Yasemin. Ben bilmem. Beni karıştırmayın. Doğan Can senin yok mu dolandırılma hikayen demiş Şerife. Aşk olsun olmaz mı? Ama ben anlatamam yayında. Anlatamam. Yani şöyle söyleyeyim. Hak ettim. Yani böyle boşluğuma gelmedi. Basiretim bağlanmadı. Mantıklı bir şey değildi yaptığım. O yüzden üzülemedim de. Kaybettiğim para da bundan 3 sene önce 4 de olabilir. 3 ya da 4 sene önce 100.000 TL'm gitti. Ama dediğim gibi hak ettim. Hak ettim. Koşup yare sevdiğimi söylemeli. Anlatmıştın ki zaten yazanlar var. Ay benim de ağzımda bakla ıslanmıyor. Ne ara? Hatırlamıyorum ben anlattığımı. Bu arada dinliyor mudur şu an bilmiyorum. Dün dinliyordu. Demet Akalın o dönem televizyonda her sabah Jess Molloy'la TV8'de program yapıyordu. Anlattım ona başıma gelen hikayeyi. Ben annemlere bile söylememiştim Demet programda anlattı. Benim bir arkadaşım var, radyocu Doğan Can. Ona da böyle böyle yapmışlar falan diye. Aa dedim, baktım bir sürü mesaj geliyor. Evet neyse. Os. Başımı gözümü sattı kız os. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Şule, ben Gaziantep'ten arıyorum Doğan
0: Can. Hoş geldin. Şimdi bir hanımefendi yazmıştı. Hep erkekler arıyor, evet, hayır mı diye.
1: Evet. Şimdi tam bağlandığımda onu fark ettim. Şu an ortalamayı tamamıyla değiştirdim.
0: Evet, şey mi diyorsun yani? Biz de az enayi değiliz kızlar mı diyorsun Şule?
1: Ya aslında öyle değil. Tamamıyla profesyonelce davrandıkları için o an gaflete düşülüyor.
0: Ne oldu? Anlat bakalım. Tamamıyla.
1: Şöyle, ben sigortacıyım. Müşteride geçen yıl 7 Kasım'ı hiç unutmuyorum. Teklif sunumundayım. Önemli bir projeyi işte anlatıyorum. O sırada bankanın işte 444-0
0: falan 444
1: filan gibi falan öyle bir numara oluyor ya. Onun bir numarası farklı olarak bir numara beni arıyor. O dönemde de kredi kartımı ödeyememiştim o ay. Ondan dolayı ben böyle meşgule alıyorum. Evet. Ama önemli bir toplantının ortasındayım. Meşgule aldım, tekrar aradı. Tekrar meşgule aldım, tekrar aradı. Sessize aldım, tekrar aradı.
0: Evet.
1: Tekrar aradı.
0: Evet.
1: Bu defa şey, müşteri rahatsız oldu. Şuradan isterseniz cevaplayın dedi. Hani önemli bir şey galiba. Bankadan arıyorlar dedim. Evet. Önemli bir şey olabilir dedi. Bir bakın dedi. Evet. Odadan çıktım, açtım. İşte şu an işte bu bankanın emniyet biriminden arıyoruz. Kartınızdan şu tutarlarda para çekildi, size mi ait? Evet. Hayır dedim, bana ait değil, ben şu an bir toplantının ortasındayım. O zaman hemen işte şu kadar 75 bin ve işte 79 bin 300 bin de şeyde bekliyor.
0: Provizyonda.
1: Provizyonda bekliyor, bunları hemen iptal ettirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Dedi. Tabii bu arada benim annemin adı, doğum tarihim, ondan sonra...
0: TC'nin son haneleri falan filan.
1: Her şeyim. Babamın tamam. Adı, annemin...
0: Kız
1: bütün bilgileri verdiler.
0: Tamam, evet.
1: Ondan sonra ben hemen uygulamamı açtım. Bastım, kredi kartımdan gerçekten de o söylenen rakamlar çekilmiş.
0: Aha.
1: Onu görünce tabii ki doğal olarak inandım. Diğer rakamlar daha büyük olduğu için, olmaması için hemen tamam işlemlere başlayalım dedim. Hemen size işte bir kod göndereceğim dedi. O kodu benimle paylaştığınız takdirde provizyonu durduracağız dedi. Geldi mesaj. Ben kodu verdim o an o panikle. Sonra uygulama da elimde hala. Açık telefonla. Kodu verir vermez şey oldu. Kartımdan 75 bin TL para çekildi. Ama dedim telefondayız da bu arada. Ama dedim şu an para çekildi. Aa onun provizyonuna yetişemedik o zaman tekrar bir kod gönderiyorum. Diğerini çekilmesin dedi.
0: Salak şöyle. Salak şöyle. Verdin mi ikincisini de?
1: Hayır ben o sırada hemen gelen mesajı açtım. Gelen mesaja baktım. Çekim yapmak için kod istenmiş. Hemen telefonu kapattım. Tabii arka arkaya arıyor. Ben bankayı arayacağım. Arka arkaya arıyor beni arkadan. Sonra hemen bankayı aradım. Benden işte çekim yapıldığını söyledim. Bütün kartlarım, banka kartlarım vesaire her şeyime bloke konuldu.
0: Tamam.
1: Dedim iadesi. Sonuçta dolandırıldım şu an. Şubeye gitmeniz lazım.
0: Tamam.
1: Çıktım şubeye gittim. Şubeye dilekçe verdim. Ben rahatım tabii. Aa dedim hani bankaya itirazımı bulundum. İadesi gelecek.
0: Aynen
1: aşko. Bir hafta sonra böyle bankadan mesajlar gelmiş. Ben de mesajlara çok bakmıyorum. Gece böyle uyurken dikkatimi çekti. İade yapılmamıştır diye.
0: Yani.
1: Başımdan aşağı.
0: Çünkü yani o şifreyi onaylayıp o parayı çekmişsin paylaşım. Yani. Nereden bilecekler? Belki de sen dolandırıcısın. Yani anladın mı?
1: Evet. Sonra süreçle ilgili hani böyle bir şey yaşayanları bilgilendirmek amaçlı özellikle aradım.
0: Sağ ol. Keşke bu aklı kendine vereydin.
1: Ya. Hayır hayır. Sonrasında ben paramı aldım. Hani bu durumu yaşayanlar varsa onlar da bu yolu izleyerek paralarını alabilirler.
0: Zaten bakın yani o bankanızla işlem yaptığınızda eminim şu cümleyi duymuşsunuzdur. Gelen kodu lütfen benimle paylaşmayın. Sizi sesli yanıta yönlendireceğim. Orada girin kodlayın falan gibi yürütülür bu süreçler. O kodu ağızla 2284 dediğiniz hiç düşün. Yani hatırlıyor musunuz? Öyle bir an yok yani. Zaten profesyonel yürütülen o banka süreçlerinde böyle bir sistem yok zaten. Kötü olmuş ya. Geçmiş olsun. Bir de o kadar profesyoneller ki çok güzel bir Türkçe kullanıyorlar. Harika bir dille teknik açıklamalar yapıyorlar. Sen böyle ambada ağlayan tamam o zaman şey yapalım oluyorsun ister istemez yani. Kötü olmuş.
1: Evet. Sonrasında ben savcılığa gittim. Önce karakola savcılığa gittim. Benim kartımdan bir başkasının vergisi ödenmişti. Vergi dairesine de itirazda bulundum.
0: Kız ne kız o da bak borcunu ödemiş ama o da.
1: Sonrasında o kişiler vergisi ödenen kişiler savcılık tarafından bulundu. Ben geçen ay çekilen paranın faiziyle aldım. Hani eğer bunu yaşayanlar varsa bu şekilde savcılığa gidip...
0: Peki bir şey soracağım. Gerçi şimdi oradaki aradaki diyelim ki parayı alan o muymuş gerçekten? O vergiyi ödeyen kişi miymiş?
1: Şöyle ben olayı baya baya böyle araştıra.
0: Tamam da bu dolandırıcı senden bu parayı alıp niye başkasının vergisini ödesin?
1: Şöyle bir şebeke varmış Doğancan. Senin 1 milyon TL vergi borcun var.
0: Evet.
1: Şebeke geliyor diyor ki ben senin 1 milyon TL vergi borcunu 500 bin TL'ye kapatacağım diyor. Sonra sen tabii bunu birilerini dolandırarak yapacağım demiyor.
0: Ondan 500 alıyor borcu da senin gibilerden topluyor.
1: Aynen.
0: Şerefsiz. Oha.
1: Ben bunlara kadar buldum, savcılığa gönderdim vesaire vesaire.
0: Yani sen bu parayı kimden tahsil ettin? Vergisi ödenen adamdan mı?
1: Vergisi ödenen firma avukat bana ulaştı. Böyle böyle işte sizin verginiz ödenmiş, bizim vergimiz ödenmiş sizin kartınızı kullanarak. Ben çok kolay atlattım.
0: Ama yani, arada o olduğu için işte o olmayaydı.
1: Evet.
0: Dolandırıcı yani, ne oldu?
1: Dolandırıcı bilmiyorum.
0: Kız günah lan zaten lan dedim pardon. Zaten dolandırılan adamdan bir de sen para almışsın kız için sızlamadı mı?
1: sızlamadı. Böyle bir şebekeye girmeselerdi keşke. Çünkü yani.
0: Ama onlar da bilmiyor. Gerçi sonuç itibariyle yani o da usule uygun bir şey değil, o yapmaya çalıştıkları şey. Yani günün sonunda o da. Ana. Görüyor musun?
1: Yani böyle vergi dairesinden ya da kurumsal bir yerden çekim yapıldıysa savcılar gidip başvuruda bulunabilirler. Sonrasında açık gerekli araştırmalar sonrasında ödemeyi alabilirler.
0: Evet, çok geçmiş olsun şöyle. Vallahi ağzım açık kaldı, sağ ol anlattığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Biri şey yazmış. Sazan sarmalı. Aşk ol.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: 1900 Skript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kıyamam.
1: Lala.
2: Alo.
1: Detone oldu. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Balıkesir'den Ali Topçu. Nasılsın Doğan abi?
1: Sağ ol. Balıkesir'den kim?
2: Balıkesir'den Ali Topçu.
1: Hoş geldin Ali. Ne haber? Yolda işe gidiyorsun.
2: Yok, işe gitmiyorum. Seyahatten döndüm. Bir hastane maceram oldu. Milas'ta yoğun bakıma kaldırdılar beni birkaç gün.
1: Niye?
2: Akciğere fırsattı abi benim.
1: Geçmiş olsun ya.
2: Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Doğan abi ya.
1: Akciğere niye fırsattı? Çok mu içtin?
2: Yok, ben içki içmedim. İçki içmem. Ben görme engelliyim aynı zamanda.
1: Olabilir. Engel değil içmene.
2: Ya ben içki içmem ya.
1: İçme. Çok geçmiş olsun. Şu an iyisin inşallah.
2: Bomba gibiyim.
1: Çok geçmiş olsun. Peki dolandırılma...
2: Doğan abi, bu dolandırma olayları var ya, çok gündemimizde, ben de dolandırıldım ya.
1: Çok az bir zamanım var. Hatta bir dakikam var. Hızlıca anlat bize Ali. Ne geldi başına?
2: Ya bankadan benim haberim olmadan 2000 TL'nin üzerinde para çekildi.
1: Tamam.
2: Ama ben kimin çektiğini bilmiyorum. Bankaya soruyorum. Banka ben bilmiyorum diyor.
1: Acaba böyle kartını tanımladığın bir internet sitesi falan çekmiş olabilir mi?
2: Olabilir yani.
1: Evet. Yani tabii ki az para değil ama Ali, baksana milletin başına neler geliyor. Boş ver. Yapacak bir şey yok yani.
2: Doğan abi imza günlüğü yap da tanışalım ya. Gerçekten çok seviyorum.
1: Nerede seni. Yaşıyorsun sen?
2: Ben İstanbul'da yaşıyorum efendim.
1: Tamam, yapıyoruz ara ara. İstanbul'da da yakın zamanda olacaktı, onu erteledik. Şöyle bir Ekim gibi falan yapacağız inşallah İstanbul'da bir şeyler.
2: İnşallah, tamam. Çok seviniriz.
1: Öpüyorum yani. Çok sağ ol, Allah razı olsun.
2: Seni çok seviyorum. Emniyet kemerimizi lütfen takalım.
1: Ne dedin?
2: Emniyet kemerimizi lütfen takalım lütfen. Kazalar çok oluyor.
1: Evet, dikkatli
2: olalım. Emniyet kemerimizi lütfen takalım yani.
1: Çok teşekkürler.
2: Herkese selamlar Balıkesir'den.
1: Eyvallah, sağ ol, hadi öpüyorum. Alasmaldık.

0: diye düşünüyor. Hep başkalarının başına geliyor bunlar diye düşünüyor. Bu başına gelenler de öncesinde öyle düşünüyordu çünkü. Allah muhafaza. Yani gerçekten güvenmediğimiz, bilmediğimiz ve altını mantıklı bir şekilde dolduramadığımız durumlarda imtina ederek yavaş yavaş, bir de böyle aceleye getirdiklerinde anlayın zaten orada bir şey var yani. O yüzden hiç kapatın telefonu, kapat, ne olacak? Gerçekten devletimizin polisi, devletimizin savcısı, yani ben bilmem öyle bir şey yani. Bununla ilgili tebligat gelir, yazı gelir. Bununla ilgili işte ne bileyim kapıya polis gelir falan olur filan olur. Seni arayacak, ben
1: komiser Şevket.
0: He?
1: Siz terör örgütüyle mi iş yapıyorsunuz?
0: Yok ya. İnanmayın, aman diyeyim, Allah muhafaza diyor ve veda ediyorum. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah karşınıza iyi niyetli insanlar çıkarsın. Allah'a ısmarladık.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı. Trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Orayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Lezzetini kaçırma.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: gramda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Bozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeartepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tembağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: Havan değişsin. Kompen. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Ön dizim ekim böğürtme manalı bir bundur arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: ziyaret edin.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: lazım.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirir.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Bozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: yani seçeneği çoğaldı. Yeni yeni yöntem, eskiden dolandırıcılık çok daha hani uyanılabilecek şeyler üzerinden yapılıyordu ama şimdi insanlar sadece bir şeye dokunduğu için, tıkladığı için bütün banka hesap bilgileri ele geçirilebiliyor. Türlü türlü işte kötü şeylere maruz kalabiliyor. Böyle hikayesi olanlar varsa arkadaşlar, çok fena hani şöyle bir yöntem geliştirmişler. Ne yazık ki biz de düştük, ya da yakın bir ahbabım, anam babam işte aramışlar, demişler ki falan filan bizimki de gitmiş bankaya bütün parasını çekmiş falan gibi hikayesi. Ki bu gibi durumlarda da baştan söyleyeyim, anlatılacak hikayelerle alakalı. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın ya demesin kimse. Kendime de söylüyorum bunu, sakın deme Doğancan. Çünkü insanın bazen basireti bağlanıyor. Asla böyle şeyler yapmaz dediğimiz insanlar neler neler yapabiliyor. Çok profesyonel, çok gerçekten teknik taktik geliştirmiş, şerefsiz olduğu için insan inanı veriyor bazen. Ama en azından bu yayında da bu hikayeleri konuştuğumuzda, yarın öbür gün muhtemel başımıza gelme ihtimali olan bu hikayeleri yaşarken de ha bir dakika dur, bunu anlatmışlardı ya. Bak hemen mesela aklıma ilk gelen, en son konuştuğumuzda birkaç ay önce bir dinleyicim bir şey anlattı. Şeytanın aklına gelmez ya. Şöyle bir dolandırıcılık var son zamanlarda. Hani bu telefonla falan filan, onları da geçiyorum bir kenara. Orada birçok hikaye var hepinizin bildiği. Ama araba almak istiyorsun mesela. Ya pardon, daha doğrusu arabanı satmak istiyorsun. Koyuyorsun o satış sitelerine. Daha sonrasında biriyle görüşüyorsun, anlaşıyorsun. Tamam diyorsun, arabayı göreyim ben diyorsun. Sen de eğer aynı şehirdeyseniz, ki ona göre organize ediyorlar zaten. Ne diyelim ki? Sen Bakırköy'desin, adam da diyor ki abi ben de Bağcılar tarafındayım, orada işte bilmem ne sanayindeyim, buraya gelebilirsen, burada da bizim ekspertiz var, ondan sonra arabayı da orada gösterelim diyorlar. Ha tamam diyorsun, arabanı satacaksın ya, sana da para lazım demek ki arabayı satmak istediğine göre. Gidiyorsun, arıyorsun, dediğin yere geldim diyorsun. Sonra diyor ki ha diyor abi bak aşağıda bizim çalışan arkadaş var, arabayı ona versen ikinci kata çık diyor sana. Eğer sen hani arabayı ona ver, o park etsin, gel bir görüşelim, sen yukarı çık diyor. O arabayı ona teslim edersen, nana Aygül'üm. İkinci kata bir çıkıyorsun, o aradığın kişi orada yok. Arıyorsun adamı, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aşağı iniyorsun, araba nerede? Yok. Akü nerede? Yok. Ya görüyor musun? Sakın. Sakın zaten yani. Hani bu gibi şeyler çok böyle aklına gelir mi yani böyle bir şey? Güven veriyor sana, konuşuyorsun babacan bir tavırla, diyor ki ya abi diyor işte inemiyorum şimdi aşağı, sen çocuğa ver arabayı park etsin. Aşağıda bizim otopark var, sen de çık yukarı. Yani orada bırakmayacaksın işte arabayı gibi mesela. Bu anlattığım araba hikayesi benim bir arkadaşımın başına geldi. Allah'tan o kadar da uyanık biri değildir aslında. Allah'tan bırakmamış arabayı, yok demiş, inat etmiş, sen hani söyle ben park ederim arabayı demiş. Yok demiş, ya sen bulamazsın şimdi, tamam ben başka bir yere park ederim o zaman diyor. Gidiyor arabasını park ediyor, bir gidiyor ki öyle biri yok, orada o anlıyor yani arabayı verseydim demek ki. Nana Aygül'üm. Nanaylara gelmek istemeyenlerin radyo programı
1: Doğan Canlı yayında.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ankara'dan Onur, arabayı satmak için galeriye giderek burada 3-5 gün bırak biz satarız diye bırakılıp satılmadan geri alan kaç kişiyiz demiş Onur. Bunda dolandırıldığın ne var? Yani alabilmişsin arabanı en azından, yani şükret. Milletin arabasını alıp blender'a çeviriyorlar. İş yerinde yemek yapan ablanın eşi dün 300 bin lira dolandırıldı. Oğlunuz işte bahis sitelerine girmiş, biz avukatız falan demişler. Adam panikle kredi kartı bilgilerini vermiş. Kıyamam, bir de 6 taksit yapmışlar borcu demiş Sibel.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Alo.
3: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Erhan ben, Doğan Can Bey nasılsınız?
0: Teşekkürler Erhan Bey, sizi sormalı. Nereden arıyoruz?
3: Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan arıyorum. Şu an işime doğru gidiyorum.
0: Ne iş?
3: Mali işler.
0: Nasıl yani?
3: Muhasebe.
0: Evet. Allah kolaylık versin. İyi, güzel.

0: İyiymiş. Peki hadi gelelim konumuza. Ne geldi başına?
1: Doğancan Bey şöyle, ilk önce benim eşimin başına geldi bu. İlk bir banka üzerinden aradıklarını belirtiyorlar. Gençmiş dönemde kullanmış olduğunuz bir krediye istinaden sizin bankamızdan alacağınız bir polis ücreti var diyorlar.
0: Evet.
1: Ve bahsettikleri dönem çok doğru bir dönem. Yani doğru dönemde kullanılan krediden bahsediyorlar.
0: Bir de arayıp ana adı veriyor, doğum tarihi veriyor.
1: Her şey veriyor.
0: Belki hatta şu şubede diye şube adı veriyor falan. Evet.
1: Her şey veriliyor. Bütün bilgiler de doğru. Hı hı. Diyorlar ki güveninizi almak adına size bir SMS gönderiyoruz. Size gelen kodu bize söyleyin. Hmm. Görüşmeye devam edelim diyorlar. Hmm. Bu kodu söyledikten sonra diyorlar ki hesabınızı kontrol edin. Sizlere işte şu tutarda bir para gönderdik diyorlar. Hesabınızı kontrol ediyorsunuz. Gerçekten bir para gelmiş bu. Sonra deniyor ki şimdi sizin e-mailinize bir posta göndereceğiz. Lütfen bu e-maili doğrulayın diyorlar. Aynen. Siz eğer bu e-maili doğrularsanız sizin banka hesabınızdan KMH dahil ne kadar para varsa çekiyorlar. Eşim bunu yapmadı. Ha. Ama benim kurumumda çalıştığım bir arkadaşım maalesef bu işe düştü. İlk olarak hesabındaki 20 bin, akabinde KMH'ına bulup 50 bini çektiler.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Eşin önce o kodu girdi, daha sonrasında para yattı ama maile tıklamadı değil mi?
1: Tıklamadı, hayır.
0: Para yattı mı onlardan?
1: Onlardan değil. Meğersem bu kod, belirttiğiniz kodu siz onayladığınızda, söylediğinizde sizin kendi hesabınızdan kendinize transfer yapıyorlar.
0: Kendi hesabından kendine mi? Nasıl
1: evet,
0: yani?
1: Evet. Yani siz paraya baktığınız zaman parayı göndereni kendi isim ve soy isminizi görüyorsunuz.
0: İyi de hesabında 10 bin lira varken birden orası 30 bin lira olduysa nasıl kendinden kendine? Para nereden çıktı o 20 bin lira?
1: Bu sizin KMH'ınızdan kullanılıyor ve bu şu anda çok yoğun bir şey.
0: Abi ben şimdi üst üste söyledin, cahil gibi görünmek istemiyorum da KMH ne?
1: Normal bankanızdaki artı para. Bankanız size hesabınız sıfıra düşse bile.
0: Tamam, eksi bakiye. Eksi bakiyeyi evet. Artıya mı çeviriyor?
1: Evet.
0: Vay şerefsizler.
1: Ve şu anda Kartal'daki adliyede inanılmaz derecede bir dosya var.
0: Bir şey diyeceğim, onu nasıl yapıyorlar, bize de öğretsinler bari. Yani eksiye artıya çevirebilme, para basmak gibi bir şey aslında mantık olarak.
1: Doğancan Bey şöyle bir durum var. Bu olayla ilgili bahsedilen bankayla ilgili bir birim var şu anda. Hem Çağlayan Adliyesi'nde var hem Kartal Adliyesi'nde.
0: Şey mi yapıyorlar acaba, kredi kartından parayı para hesabına vadeli... vadesiz ya da neyse aynı işte yani. Ama para hesabına kredi kartından para çekip mi yolluyorlar acaba? Kendi kredi kartına.
1: Hayır. Direkt ana hesabınız.
0: Ama o nasıl? Hadi. Ben mantığımı oturtamadım. O eksi parayı nasıl? Kredili mevduat Doğan hesabı Bey, yazmış birisi.
1: Nasıl yapılıyor bilmiyorum ama inanın şu anda çok ciddi derecede bu konuyla ilgili şikayetler var. Dolandırılma hikayesi var. Ve maalesef geçen hafta çok yakın, çok sevdiğim bir doktor arkadaşım da bu tongaya düştü. Yani, maalesef.
0: Kaç parası gitmiş?
1: 4500 gitti ama hesabınıza bir 40 bin lira daha göndereceğiz dediği zaman uyandı. Bu işleme devam etmedi. Bankayı aradığında da bütün hesaplarını hemen kapattılar. Direkt adliye şekilde.
0: Ya bir de öyle bir yolla geliyorlar ki kim istemez ki ekstradan bir para. Havadan bir para gelecek deyip tamam diyorsun ama işte evet. Bu işler öyle olmuyor, artık onu bir anlamak maalesef. Lazım. Peki sağ ol, maalesef. İyi oldu vallahi bu hikayeyi anlatman. Geçmiş maalesef. Olsun size de Erhan, sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar herkese, kolay
0: günaydın.
1: Gelsin.
0: Günaydın, eyvallah, sağ ol.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı

0: lazım.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bak aa Doğan Can aynısı benim de başıma geldi yazıyor herkes. Aa. O kadar hesabına giriyorlarsa madem sana niye göndersinler, alsınlar kendilerine göndersinler demiş. Eyüp öyle değil, hesaba girebilse zaten alacak gönderecek bütün parayı da dışarıdan herhalde o kodu onaylayarak onun üzerinden şey yapıyor. Bak bankanın sana sunduğu ek bir limit var, o ek limiti aktif edip onu ana hesabına atıyor. Ek paranda eksiye iniyor kredi gibi. He, ama ana para artıymış gibi görünüyor. Vay şerefsizler. Görüyor musun? Bak ah. Mesela böyle bir hikaye varmış, öğrenmiş olduk.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merve, ben o hikayeyi hatırlıyorum da detayları vardı ya. O detayları bilmeden nasıl anlatayım? Bir arkadaşımızın annesini de dolandırmışlardı da arkadaşım onu yazmış. İndirimli avokado alacağım diye devletimiz avokadonuzu da yolluyor diye dolandırmışlardı. 3 saat telefonda tutmuşlardı. He tamam dur şimdi hatırladım. Arkadaşımızın annesini arıyorlar. Bu kadın da bu arada cin gibi bir kadındır, tanıyorum yani. Bir şekilde işte ne diyorlar ki terör örgütüyle ilişkilendirilmiş sizin kimliğiniz, o bu şu falan, hesap bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Neyse bu esnada da markette miymiş neymiş, telefonda konuşurken sesler geliyor, dolandırıcı da diyor ki hanımefendi şunu yapın bunu yapın diyor ki ben diyor hani avokado almaya geldim. İndirimde yakaladım, onu halledeyim hemen şey yapacağım bunları diyor. Adam da telefonu kapatmıyor. Adam da şey diyor, devletiniz size indirimli avokadoyu bırakın. Avokadoları hediye yollar zaten hanımefendi, siz şu linke tıklayın falan diye. Öyle bir hikayesi vardı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, Baran ben.
1: Hoş geldin Baran. Yağmur demek değil mi Baran?
2: Yani bir anlamında öyle, evet.
1: Öyle zaten bir anlam öyle. Evet. Hoşuna gitmiyor galiba. Yağmur ne haber?
2: Yağmur demek.
1: Baran nereden arıyorsun, tanıyalım.
2: İstanbul'da arıyorum, işe doğru gidiyorum ben de.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ya bir firmada pazarlama temsilcisiyim.
1: Hadi kolay gelsin. Nedir acaba senin dolandırılma hikayen?
2: Şimdi enteresan bir hikaye. Normalde bankalar olur. Bu anlattığım, hani sen başta demiştin ya yol göstermek gibi de olmasın diye. Bu sefer insanlar uyanık kalsın diye, yani bilsinler diye bir hikaye. Çok enteresan çünkü başımıza da geldi.
1: Hayırdır?
2: Bir operatör, ismi vermeyeyim. Operatör kaynaklı bir dolandırıcılık. Yani adamın biri arıyor seni. Diyor ki merhaba abi. Ya ben diyor yanlışlıkla diyor sizin diyor faturanızı ödedim. Kendi numaramı ödeyecekken. Bir rakam yanlış yazdı. Sen de giriyorsun abi, bak kendi faturana hakikaten ödenmiş. Yani ondan sonra diyorsun hadi tamam madem yanlışlık oldu eyvallah, işte sallıyorum 2000 TL. Bana o 2000 TL'yi gönderir misin diyor. Ben diyor böyle yanlış ödedim. Sen de bakıyorsun fatura ödenmiş, tamam diyorsun abi, geri gönderiyorsun o adama.
1: Tamam.
2: Abi sonra bu adamın operatör bağlantılı artık mağaza çalışanı mı artık kimse bir şey, sistem kurmuşlar. Ha. Abi faturayı geri çekme, ödemeyi geri çekme diye bir sistem varmış.
1: Ha.
2: Sonra faturayı geri çekiyor. Yani bu aslında sürüm dolandırıcılık. Tek seferde büyük vurgun yok ama günde 20 kişiye bunu yapsalar biliyorsun bir dolandırıcılık yani.
1: Allah bereket versin tabii.
2: Aynen.
1: Doğru, hiçbir sermayen yok, oturduğun yerden böyle ondan 1500, ondan 2500 diye tokatlaya.
2: Kesinlikle ve aklına da gelmez yani. Değişikmiş. O yüzden böyle bir yüzünden şey olursa hani başta şunu diyeceksin ya, o zaman göndermedim parayı, fatura ödendi. Yok, her türlü geri alıyor abi şeyi, fatura ödenesini.
1: Tatsız. Evet bak, ben bunu hiç duymamıştım. Eminim birçok kişi de bilmiyordur bunu. Evet, ama şimdi milletin böyle banka hesaplarını falan ele geçiriyorlar ya. Yani eğer şimdi tabii böyle de dua edilmez de, eğer bir gün dolandırılacaksak böyle dolandırılalım.
2: Evet, en azından 1000 lira 2000 lira. Evet doğru. Dokunmaz ya.
1: Baksana millet 600 bin lirasını 5 milyonunu falan filan kaptırıyor. Yani öyle hikayeler var. Peki
2: yani
1: sağ ol.
2: Allah korusun.
1: Evet sağ ol Baran. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: İzmir'den Özer, 2021 yılında başıma gelen bir dolandırıcılık. Para çektikten sonra çöpe attığım bir banka dekontu, kötü niyetli kişilerin eline geçmiş dekontun üzerindeki bilgilerim kullanılarak, kopyalanarak Hatay'da adıma 30.000 TL'lik sahte bir senet düzenlenmiş. Hayatımda görmediğim, imzalamadığım bir senet yüzünden mağdur oldum ve sonunda bu parayı ben ödemek zorunda kaldım. Aradan yıllar geçti. Hatay depreminde bu sahte senedi düzenleyen kişi... bu dolandıran kişiler de depremde hayatını kaybetmiş. Yaşadığım bu olay bunu şunu öğretti. Üzerindeki kişisel bilgileriniz bulunan banka dekontlarını, evrakları veya belgeleri asla olduğu gibi çöpe atmayın. Küçücük gördüğünüz bir kağıt parçası başınıza hiç tahmin edemeyeceğiniz sonuçlar açar. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne yazıyor ki o dekont? Hiç de bakmadım. Dekontun adın yazıyor, soyadın yazıyor. Değil mi? Ne yazıyor başka? Banka dekontunda. Bir de ne kadar para çektiysen o yazmıyor mu? O dekontta TC ya da hesap bilgisi yazabilir bu arada. Bir dakika. Ne? Banka dekontu. Yani banka dekontu dediği ATM'nin verdiği makbuz. Ama dur. ATM görsel örneği arıyorum da bir sen. Aynı anda iki iş yapamıyorum. ATM makbuz yazayım. Evet, mesela ne yazıyor burada? Müne şube adı yazıyor. Kart numarası tamamı yok. Son 4 tanesi var sadece. XXX yazıyor. Ondan sonra adres yazıyor. Adresin yazıyor. TC yazmıyor. Bakayım burada yazıyor mu? Kırılmadı. TC'de ilk 3 hanesi var. Ortadaki haneler XXX. Yani ilk 3 ve son 3 hane var sadece. Cep telefonu da yine X'ler var ama her bankanın farklı mı acaba? Doğan Can, keşke bağlayabilsem beni. 700 bin lira dolandırıldık. İyi bir tezgah kurdular annemle abimi kullanarak. Seval. Dur kız, numaran çıktı burada. Birazdan Seval'i arıyor ve o tezgahı öğreniyoruz az sonra.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sevgili dinleyicilerim, az önceki bu makbuz üzerinden işte senet falan filan muhabbeti benim zannettiğim gibi değilmiş, yazmış dolandırılan dinleyicim. Ben şey sandım, ATM'den para çekti, oradaki makbuz üzerindeki bilgiler. Sonra ona baktım, orada hani bilgiler XXX yazıyor işte, TC'nin son 3-4 hanesi var sadece falan, nasıl oldu demiştim. Meğerse banka şubenin içinde yaptığı işlem sonucunda altına imza attı, dekont tu yere attığı için onu almışlar. Yani imzayı kopyalamışlar. Orada açık aleni TC yazıyor, adres yazıyor falan filan. Oradaki bilgileri kopyalamışlar. Mesele oymuş. Neyse, az evvel bir hanımefendi mesaj atmıştı. Dur bakayım, bağlayacağım demiştim. 700 bin dolandırıldık. Çok fena tezgah kurdular demişti.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Seval, günaydın. Süper
0: FM. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Alo, günaydın.
3: Günaydın. Normalde ben aramıyorum kimseyi bana yazmasın, evet, diye biliyorsun.
2: Evet.
3: Ama annemle abimi kullanarak dolandırdılar dediğin hikaye nasıl oldu? Anlat bakalım.
2: İlk başta abimi arayaraktan adınız teröre karıştı deyip bankadaki hesabınızı boşaltın dediler.
3: Terör örgütüyle ilişkilendirildi hesabınız,
2: aynen,
3: dediler.
2: Aynen. Sonra kim güvenilirse hesabınızı ona atın dediler.
3: Tamam. Sana diyorlar değil mi bunu?
2: Hayır. Benim küçük kız kardeşime diyor.
3: Ha, tamam.
2: Aynen. Aynı evin içinde yaşıyorlar ama abim iş yerinde. Ondan sonra işte abim de güvenilir kim varsa diyor, işte hesabı, paranızı oraya yollayın deyince.
3: Ki bir de zaten baktığın zaman hani güvendiğin birine yolla parayı deyince, aynen, burada işkillenmiyorsun sonuçta.
2: Aynen. Siz beni dolandırıyor olabilir misiniz diyor abim. Hipnotunu düşüyor ama yine de yaparaktan, kandıraraktan.
3: Bir dakika dur ya, kimi arıyorlar ben onu anlamadım. Abim diyorsun.
2: İlk
3: kardeşim...
2: başta abimi arıyorlar.
3: Tamam.
2: Ondan abimi aradıktan sonra paranızı işte el koyulacak, hesabınızı,
3: tamam,
2: güvenli bir ortama atın.
3: Tamam.
2: Diye tezgah kuraraktan abim de küçük kız kardeşime atıyor.
3: Tamam.
2: Aynen. O da onu yaptıktan sonra tekrardan bu sefer annemi arıyorlar. İyi bir tezgah kurmuşlar. Anneme de diyorlar ki oğlunuz şu an karakolda. Onu kurtarabilmeniz için işte falan deyip tezgah kuraraktan. O arada kız kardeşim anne kapat dolandırıcı onlar diyor. Bunlar demesine rağmen işte sürdürüyorlar. Diyor ki sen de diyor kız kardeşini, kızını ver diyor telefona diyor. Kız kardeşimin de nişanlısı o arada polis okulunda. Polis okulundan atılmasını mı istiyorsun diyorlar.
3: Ha, onları da biliyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
3: Şerefsizler.
2: 90 gündür sizi takipteyiz diyorlar.
3: Anne ne diyor?
2: Aynen. Kız kardeşime alıyor telefonu o arada.
3: Tamam. Sizinkiler de panik oluyor tabii hemen.
2: Tabii ki de. Annem başlıyor. Kız, abini kurtaralım diye.
3: Ana yüreği ne yapsın?
2: Aynen öyle. Kız kardeşime de öyle konuşaraktan, kandıraraktan ona da bir güzel kredi çektiriyorlar. 400 bin kadar ona kredi çektiriyorlar. 300 bin de abim atıyor. Sonra işte sonuç 700 bin olarak dolandırılıyorlar.
3: Peki çekip onlar bir hesap numarası veriyor, oraya mı yollattırıyorlar?
2: Tabii. Kardeşim, buradan banka adı vermek doğru mu?
3: Verme. Bankayla alakası yok. Bu tamamen sizin laloluğunuz. Seval, ama şunu anlamadım. Hadi anan basireti bağlandı, evlatlarıma bir şey olmasın diye evham yaptı. Hadi kız kardeşim düşünemedi. Abin de para çekmiş, kredi çekmiş, yollamış ya.
2: Yok, abin kredi çekmedi.
3: Kız sen öyle demedin mi? Ben delirtme, ne desem yok diyorsun.
2: Kız kardeşime kredi çektiriyor. Abim hesabındaki parayı kardeşime atıyor. Güvende kalsın diye.
3: Allah'ım ya.
2: Kardeşime hepsini birden karşıya yolluyor.
3: Bu şu peki yakalandı. Sonra siz gittiniz, şikayette bulundunuz tabii ki.
2: Tabii,
3: bu kişilerle alakalı var mı bir bilgi şu an?
2: Şu an ya şöyle evin etrafında böyle değişik görüntüler var. Takip eden kişi var.
3: Onu diyecektim yani, bu kadar şey mesela işte TC'nizi bilmesi, işte ne bileyim belki geçmişe dair hesap dökümleri vesaire, bunlara ulaştılar diyelim, ama kız kardeşinin nişanlısının polis okulunda okuduğunu bilmesi vesaire falan.
2: Ben evet, oraya kadar bilmesi böyle sanki.
3: İşte tanıyan biri mi acaba?
2: Sanki tanıdık biri mi yaptı diyoruz.
3: Allah Allah.
2: Ama yakalanan isimlerde farklı isimler var. Yakalanan çocuğun zaten tanımıyoruz yani o kişiyi.
3: Yakalandı mı? Para ne oldu?
2: Yok, para yok şu an, mahkemede işte.
3: Ne zaman oldu bu olay?
2: Bu olay 5-6 ay oldu.
3: Geçmiş olsun ya. Vallahi çok kötüymüş. İşte bak böyle insanların, bir de bizim insanımızın, şimdi bu dönemin gençleri belki bu konuda biraz daha uyanık ama 50-60 yaş üzerimizin aman devletimle karşı karşıya gelmeyeyim, ne demek bu terör bilmem ne falan diye hemen beni bu olaydan uzaklaştırın, ne gerekiyorsa yapayım duygusuyla.
2: Aynen, kız kardeşime savcıyım diyor.
3: E ne diyecek? Dolandırıcı
2: savcı
3: mı diyecek?
2: Savcı beni niye arasın? Sen beni dolandırıyorsun de diyor yani kardeşim.
3: Sonra da kendi eliyle yollamış ama kardeşinin de aklı.
2: İşte onun nişanlısından vurunca o da maalesef.
3: Geçmiş olsun. Vallahi kötüymüş. Peki sağ ol Seval'cığım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Hadi günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kimse büyük konuşmasın. Ya nasıl olabilir bu demeyin. Ama böyle oluyor. Hiç. Öyle bir ketempereye getiriyorlar ki psikoloji de biliyor bu şerefsizler. Yakalandı dediği kişi de İBAN sahibidir büyük ihtimalle. Onun da olaydan haberi bile yoktur demiş Taha. Olabilir. Ki birkaç zaman önce de bir hanımefendi bağlanmıştı. Kocası mı çocuğu mu ne onu hatırlamıyorum da. İBAN'ını bir arkadaşı kullandı diye cezaevinde belli bir süredir. Arkadaşı diyor ki abi diyor benim hesabımda bu diyor işte ne bloke var o var kredi var otomatik çekiyor. Bir arkadaş para yollayacak sana yollasa olur mu diyor. Tamam sen çeker bana verirsin diyor. Tamam kardeşim diyor. O hesabı kullandırdığı an geçmiş olsun. Yani hadi çöz bakayım çözebiliyorsan. Doğan Can ben 2 yıl önce bağlanıp dolandırılma hikayemi anlatmıştım yayında. Özetle şunu söyleyeyim, o giden paralar geri gelmiyor. 2 yıldır ne arayan var ne soran diyen Mersin'den Aziz. Bizim yakın bir akrabamız iş yapacağım diye 3 milyon dolandırdı bizi 2018 yılında. Oha 2018'de de 3 milyon büyük para ha değil mi? Doğan Can iyi ki bu konuları işliyorsun valla. Geçen gün bankadan arıyorum falanca kişi için 87 bin lira para transferi yaptınız. İşlem size mi ait değilse birlikte internet bankacılığınıza girip birlikte iptal edelim dediler. Hemen bir aydınlanma geldi. Çünkü daha önce dinleyicilerinden biri böyle bir hikaye anlatmıştı yayında. Hadi lan yürü git oradan deyip adama çemkirip yüzüne kapattım telefonu diye. Ankara'dan Sibel yazmış. Heh. Aynen o yüzden işte bu konuları konuşmamız iyi oluyor yani yarın öbür gün Allah korusun başınıza gelme ihtimali olan çünkü bu aranılan kişiler de rastgele aranılıyor yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Alo Doğan Can günaydın.
3: Günaydın kiminle mi görüşüyorum?
4: Her zamanki gibi parkeci Ümit arıyor.
3: Ha, ne haber ya parkeye devam mı Ümit?
4: Devam şu an Sultan Gazi'ye gidiyorum montaja.
3: Hadi kolay gelsin. Parke kaldın mı artık ya? Ama sen o tek tek parkeleri şey değil değil mi? Yeni sistem parkelerden o böyle ya ne diyorlar? Halı gibi kaplanan MDF parke mi diyorlardı?
4: HDF diye geçiyor. Sıkılaştırılmış MDF. Ama bu parkeler HDF diye geçiyor.
3: Ama şey değil değil mi böyle? Parça o benim dediğim ne acaba ya?
4: Balık sırtı mı diyorsun acaba?
3: Ben bilmiyorum ki ne dedim. Boş ver aman bana ne sanki. Evet Ümit nedir dolandırılma hikayen? Buyur.
4: 2017 yılında çok sevdiğim, hala görüştüğüm 30 yıllık bir arkadaşım var. Bu arkadaşı dükkanına bir vatandaş geliyor. Biraz güven sağlıyor. Kısırsız anlatıyorum uzun olmasın diye.
3: Evet.
4: Araba alıp sattığını, hızlı sattığını beyan ediyor. Arkadaşı araba almak için oraya buraya gönderiyor. Her gönderdiğinde işte 1000 lira masrafsa 3000 lira 5000 lira para veriyor fazladan. Güven sağlıyor. Ondan sonrasında diyor ki bana bir 20 bin lira ver. Senin paranı da eşitleyeyim. Sen de para kazan. Ben bunu herkese yapmıyorum falan filan diye. Sağdan soldan para topluyor. Bu arkadaş İzmir'den İstanbul'a geliyor. Benim yanıma. Kendi arkadaşım. Diyor ki böyle bir durum var. Senin 2 tane kapın. Araban var. Biri boşta duruyor. Gel sen de para kazan diyor. Ben de diyorum ki bu adam piyasadan para topluyor mu? İşte dolandırıcı olduğunu beyan ediyorum. İşte hesaplarını biliyorum falan filan. Ondan sonra diyorum ki ben vermiyorum. O da diyor ki ben senin bilmem kaç yıllık arkadaşınım. Ben veriyorum yani. Kefilim diyor. Ben de arabamı veriyorum. O zamanın parası 22,5 milyarlık bir arabamı verdim. O 150 milyar dolandırıldı. Ben o zaman 22,5 milyar dolandırıldım.
3: Sen arabayı verdin araba da gitti.
4: Tabii arabam da gitti. Sala onun dediğim yeri gitti o dönemde. Dur hemen sevinme ben aldım geri. Ben para kefil olduğu için arkadaşımdan 2 tane araba aldım. Ben yırttım. Lakin bu vatandaş ismi de Hakan Parlak İstanbul'da şanzımancıyı dolandırıyor. Daha yakın dönemde 170 milyon Hatta haberlere çıktı. Afiş olarak E5 adamın resmini paylaştılar. Sinop boya battı. Şahıs herkes dikkat etsin. Bu adam dolandırıcının kralı. Bilginiz olsun. Herkes de dolandırıyor yani.
3: Evet. Geçmiş olsun Ümit.
4: Yani dolandırılan arkadaşlara başarılar mı diyeyim?
3: Geçmiş olsun diyelim daha doğrusu. Peki. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Evet.
3: Kesildi galiba. Günaydın, evet. Bu sabah

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanız lazım. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeartepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı Yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Zucex.com.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tembağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk et.

0: Kilay.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.